0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim, biliyorsunuz başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Ve bugünkü konumuz...
1: Başarı nedir?
0: Başarı nedir? Hepimiz
1: evet,
0: başarılı
1: başarı
0: olmak istiyoruz
1: değil mi
0: gençler? Özellikle artık yeni neslin üzerinde çok ciddi bir baskı var böyle. Başarılı olman lazım. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hepimiz böyle yetiştik, evet. Ama bugün şundan bahsedeceğiz. Başarı tam olarak ne? Yani gerçekten bir sınavı geçtiğimiz zaman başarılı olmuş oluyor muyuz? Ya da işte ne bileyim, nedir başarı yani? Bundan bahsedeceğiz ve nasıl başarılı olabiliriz birazcık da. Buna bakacağız. Ama tabii ki önce Gamze'nin o çok güzel, akıcı, güzel girişlerinden bir tane dinleyelim efendim. Sonra
1: evet,
0: sorularımızla başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet, kariyer sitelerine vesaire bakarsanız bir sürü başarı öyküsü görürsünüz. Herkes başlangıçtaki şartlarını anlatır ve sonra ulaştığı son noktadan söz eder. Araştırmalar yapılmış ve bu başarı öykülerinin ortak noktaları ortaya konmuş. Bugün başarı nedir? Başarılı insanların ortak özellikleri nedir? Şöyle bir bakacağız.
0: Güzel, tamam, bakalım. Sen başarılı mısın?
1: Yani başarılı mıyım diyemem ama bir şeyleri başarmak için çaba harcıyorum.
0: Evet.
1: Tamam, bitti gibi bir süreç yok diye düşünüyorum hiçbirimizde.
0: Evet.
1: Çünkü hayat devam ettikçe biz öğrenmeye devam ediyoruz. Sürekli bunun için çaba harcıyoruz. Değil mi?
0: Buna kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Hadi, her seferinde benim girişlerim çok uzun oluyor.
1: Evet.
0: Sor bakalım. Sonra
1: sence
0: yavaş yavaş.
1: Başarı nedir Nisan'cığım?
0: Bence başarı amacına ulaşmaktır.
1: Evet.
0: Yani normalde ama kendi amacına.
1: Evet.
0: Şundan bahsediyoruz. Bundan aylar aylar önce bir zamanlar nasıl hedef belirlenir konusu üzerinde konuşmuştuk.
1: Hı hı.
0: Ve o zaman dedim ki gerçekten hedeflerimiz olması lazım. Hani ana bir vizyonumuz olması lazım. Bir de hedeflerimizin olması lazım. Bu hedeflerin belirlenme şekli şöyle şöyle şöyle deri konuştuk. Sonra da hareket planlarımızın olması gerekiyor. Yani bu amaca ulaşmak için şu anda ilk adım olarak, hani bebek adımı olarak bugün ne yapabilirim gibi bir şey üzerinden konuştuk.
1: Hı.
0: Benim için başarı benim o hedeflerime ulaşabilip ulaşamamamla alakalı. Ve ben başarılı ya da başarısız olmuş olmuyorum. Yani bu hedef başarısız ya da bu hedefte başarılı olundu gibi söylenebilir. Bizde eğer bir şeyde başarısız olduysak, yani genelde kültürümüzde kendimiz başarısız bir insanmışız gibi oluyor. O halbuki sadece o hedefe özgü bir şey. Yani bu hedefte başarısız oldum. Tekrar aynı hedefi deneyebilirim ya da hedefimi değiştirebilirim normalde. Başarı benim için ne değil? Toplumun bana dayattığı şeye ulaşıp ulaşamamak başarı ya da başarısızlık değil. Yani mesela zengin ol. Zengin olamadım diye ben başarısız oldum olarak kesinlikle algılayamam.
1: Evet, çok doğru.
0: Çünkü benim koyduğum hedefte öyle bir şey yok. Tabii ki hepimizin finansal hedefleri olabilir. O zaman bakarız, ulaşabilmiş miyiz, ulaşamamış mıyız diye. Ama normalde benim kendime koymadığım hedefe, benim sırf hani toplum öyle bir şey diyor diye ulaştım mı, ulaşmadım mı kısmı beni başarılı ya da başarısız kılmıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bilemiyorum, anlatabildim.
1: Hı-hı.
0: Sence ne başarı?
1: Yani dediğin gibi sana katılıyorum kesinlikle. Kendi hayatımızdaki koyduğumuz hedeflere ulaşmak. Herkesinki çok farklı çünkü. Yani birinin için dediğin gibi çok zengin olmakken birininki kesinlikle bu olmayabilir.
0: Zaten de zenginlik nedir tam olarak ondan da,
1: da
0: daha
1: çok,
0: sonra
1: evet,
0: bahsetmek
1: gerçekten
0: gerekiyor.
1: Evet,
0: normalde biliyor musunuz?
1: Çok başlı başına bir şey.
0: Zenginlik çok parası olmak değildir. Az şeye ihtiyaç olmaktır. Çünkü bakın, zenginlere çok parası oldukça daha çok parası olsun istiyorlar. Ve hiçbir zaman ne şirketlerin ne kişilerin birikimleri ya da işte zenginlikleri finansal olarak yeterli olmuyor. Zenginlik dediğiniz şey yetecek bir şey değil. Çünkü dünya gerçekten herhalde insanın gözünü çok da doyuramıyor. O yüzden başarıyla da bunun çok da bir ilgisi yok. Geçelim mi ikinci soruya?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Sence sen başarılı biri misin?
0: Ben
1: için
0: genelde başarılı birisi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü şartlarla birlikte değerlendiriyorum genelde. Başlangıçta normalde, hadi biraz böyle arabesk ajitasyon mu yapayım? Böyle 2-0 yenik başladık hayata falan gibi durumlarda da onu kamufle edebilmek ve hani öne geçebilmek, bunu eğer bir öyle maç olarak falan algılıyorsak, gerçekten başarı sayılabilir. Dolayısıyla ben kendim için başarılı olduğumu söyleyebilirim. Ha, başarısız olduğum durumlar olmadı mı? Oldu. Ama ben başarısızlıklarımdan birazdan değineceğiz. Neden başarısız oldum diye düşünürüm ve bunlardan ders çıkarırım. Yani o durumda ya ben yanlış bir hareket planı uygulamışımdır ya da konan hedefte bir problem vardır. O yüzden evet, kısacası başarılı olduğumu söyleyebilirim. Genelde hatırladığım kadarıyla yakın vadedeki bütün hedeflerime ulaştım. Sen başarılı mısın?
1: Bilmem, değerlendirirsem öğrencilerimle geçirdiğim zamanda işte onlarla ilgili gelişim süreçlerine bakarsam, yani bu konuda birazcık kendimi mutlu hissedebilirim diyebilirim.
0: Çünkü demek ki senin için hedef öğrencilerine yararlı olmak. Hı-hı. Dolayısıyla onlardaki işleyişi gördüğün zaman evet ben başarılıyım diyebiliyorsun. Hı-hı. Ben de aynı şekilde şimdi bu Almanca sınıfıyla alakalı, benle konuştuklarında ya da önlerine koyduğum bir şey anladıklarında, çünkü ilk başta sadece merhabayla başlıyoruz ya, yani sıfırdan başlıyoruz. Şu anda beni anlıyor olmaları beni başarılı kılmıyor. Normalde onları başarılı kılıyor ama ben de kendimi başarılı hissediyorum.
1: Etrafında gördüğün başka başarı hikayeleri var mı? Hatırladın?
0: Bir sürü başarı hikayesi var. Yani sıfırdan iş başlatıp büyük şirketler kuranlar ve böyle genelde büyük şirketlerin hikayelerine bakın. Büyük böyle ne kadar zengin bir insan dediğiniz ya da büyük şirketlerin kurucularına, hep genelde normalde hiçbir şeyden çıkarlar. Hiçbir şeyden bir şey yapmaya çalışmışlardır. Bir fikirleri vardır. Onun için en az olabilecek sermayeyi ya da kaynağı bir araya bir şekilde getirirler. Ama normalde kendileri çalışıp, kendileri fikirlerini, yaratıcılıklarını kullanıp ve kendileri yeteneklerini kullanıp o şirketi belirli bir yere getirirler. Gerçekten başarı hikayeleri görürsünüz. Çünkü kendileri bir tutkuları vardır ve bunu gerçekleştirmek isterler. Ve kendi projelerine güvenen insanlar var. Oyuncular, Sylvester Stallone gibi. Rocky filmini hepimiz biliriz. Normalde bu film başladığında, yani projeyi götürdüğünde Sylvester Stallone kimse beğenmiyor. Doğru düzgün finansman sağlayamıyor ve köpeğini satmak durumunda kalıyor. Sonra köpeğine diyor ki seni geri alacağım, merak etme. Çünkü güveniyor bu hedefe ulaşacağına. Daha sonrasında Rocky filmi çıkıyor ve tabii ki çok başarılı oluyor. Çok izleniyor, çok seviliyor ve gidip hemen köpeğini alıyor. İlk kazandığı parayla köpeğini geri alıyor. Böyle hikayeler var. Yani pek çok şeyi riske eden ve gerçekten belirli bir çalışma planında devam eden, vazgeçmeyen insanların başarı öyküleri var. Daha pek çok da öykü vardır herhalde. Böyle kısa bir araya gidelim önce. Ondan sonra üzerinde konuşurken nedir başarı, ne değildir, nasıl başarılı olunur, aklıma gelen bütün hikayeleri anlatacağım. Söz. Bu arada eğer bize yazmak isterseniz...
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, başarı hikayeleri, belki biliyorsanız bununla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz varsa, baskabirdunya369@gmail.com lütfen bize yazın. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugün başarıdan bahsediyoruz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başarı nedir? Bundan bahsettik. Dedi ki hedeflerimize ulaşmaktır ve başarı öykülerinden bahsettik. Pek çok iş adamının sıfırdan başlayıp çok ciddi yerlere gittiklerini biliyoruz. Böyle oyuncuların bazı hikayelerinden bahsettik. Projelerine güveniyorlar. Bir şekilde risk alıyorlar ve devam ediyorlar. İnsanlar ne derlerse desinler. Tabii ki de bu ne derlerse desinler sadece bir inattan ibaret değil ama yaptıkları şeye güvenmeleriyle alakalı bir şey. Bizim başarılarımız galiba daha küçük değil mi? Böyle sınavı geçtik mi geçmedik mi? Geçmedik diye başarısız mı oluyoruz? Hayır, normalde olmuyoruz aslında. Sadece bizim kendimizi değerlendirme şeklimiz okuldaki notlarımızla, falanımızla, planımızla alakalı. Bir büyüğüm var, şu anda gitar çalıyor ve yani... Gerçekten bu konuda da başarılı. Kendimde de var aynı örnek gerçi. Ama vakti zamanında insan ortaokul lisedeki müzik dersinden kalır mı ya? Kalmış. Normalde kalması ne kadar zor değil mi? Yani ama işte kalmış vakti zamanında. Onun haricinde mesela ben de kalmıştım bazı müzik derslerinden. Ama sonradan müzisyen oldum. Bu konularda kendimi geliştirdim. Çünkü bazen başarısızlık sadece ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Hadi diğer sorularına geçelim. Sonra ben uzun uzun konuşunca yetiştiremiyoruz. Evet.
1: Başarılı insanların ortak özelliklerinden belki biraz bahsedebiliriz. Nelerdir? Hedef belirleme ve odaklanma üzerine başarılı insanlar belirledikleri hedeflere ulaşmak için net ve somut hedefler belirlerler. Ve bu hedeflere odaklanır. Hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirir ve kararlı bir şekilde ilerlerler.
0: Evet, bu çok önemli. Değerli kardeşlerim, dinleyiciler, hedef belirlemek önemlidir. Bu hedefin de mantıklı bir şekilde kurulması gerekiyor. Yani hedef dediğiniz şey, ben mesela teyzemle bunu konuştuğum zaman bazen bana diyor ki işte lotoyu tutturacağım, şunu yapacağım. Hayır, hayal kurmak ayrı bir şey, hedef başka bir şey. Hedef dediğiniz şeyin sizin ellerinizde olan bir şey olması gerekiyor. Başkalarının kararıyla ya da şansa bağlı faktörlerle değişebilecek bir şey olmamalı hedef. Öncelikle hedef kurmayı bilmemiz gerekiyor. Ve hepimizin hedeflerinin olması gerekiyor. Yoksa başka bir şekilde neden gerekiyor? Neden gerekiyor yoksa bu dünyada savrulup gidiyoruz. Her şey bir rutine biniyor. Sonra diyoruz ki tamam sabah kalk işe git geri dön şunu yap bunu yap onu yap. Ve bir süre sonra bu rutin gerçekleşmeye başlayınca böyle artık her şey bir kısır döngüye dönünce mutsuz oluyoruz. Bu sefer depresyondayız. Neden? Çünkü insan ilerlemeyi sever. İlerleyemeyince mutsuz olur. Dolayısıyla kendimizi başarılı hissetmemiz... O işte dopaminin salgılanması vesaire mutluluk hormonlarını tetikliyor bu başarı. Hiç tetiklenmezse eğer başka yerlerden dopamine muhtaç kalıyoruz. O zaman da işte aşırı işte yemek falanlar filanlar böyle şeyler çıkıyor. Ama normalde küçük hedeflerimiz olursa onlara ulaştıkça kendimizi başarılı hissedeceğimiz için depresyondan da aslında uzaklaşmış olacağız. O yüzden ne olur hedeflerimiz olsun ve korkmayalım eğer hedeflerimize ulaşamazsak ne olur başarısız olacağız diye korkmayalım. Hedeflerimizi ulaşılabilir, mantıklı, işe yarar hedefler olarak belirlememiz önemli olan.
1: Evet, öz motivasyon ve kendi kendini yönlendirme konusunda biraz kendimizi geliştirebiliriz. Belki başarılı insanların kendi iç motivasyonlarına sahip olduklarını biliyoruz ve kendilerini motive edebilme yeteneğine sahipler. Kendi kendini yönlendirebiliyorlar ve kendi başlarını da çalışabiliyorlar.
0: Evet, genel olarak böyle hep arkadaş ortamlarında deniliyor bu şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu hep spor için ya da kilo verilecekse kilo verilmesi için ama genelde spor için çok oluyor. Tamam işte yarın başlıyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya da şirket kuruyoruz, hadi iş fikri falan ortaya çıkıyor. Sonra karşımıza zorluklar çıktığı zaman bunun üzerinde duramıyoruz. Hani ilkinde dedik ya kararlılıkla o hedefe yürümek. Tabii ki de olmayacak birden. Yani yabancı dil öğrenme hedefimiz var diyelim. Ve dedik ki hani ben 3 ay içerisinde ilk kuru geçmek istiyorum. Hani böyle bir hedef koydum kendime tamam. Buna şu kadar zaman ayırabilirim. Doğru düzgün bir şekilde ulaşılabilir bir şekilde bu hedefimi belirledim diyelim. Karşıma çıkan ilk engelde bunu bırakmamalıyım. Karşıma çıkan beşinci engelde de bırakmamalıyım. Başarılı insanların ortak özelliği, bu hedefi koyduktan sonra karşılarına engel çıksa da o engeli aşmanın yolunu buluyorlar. Yani ki bu engellerden en önemlisi de zamanım yok fikri. Normalde bu kişiler o yüzden zaman yönetiminde çok başarılı oluyorlar. Zamanı bir şekilde bulamıyorlarsa başka bir şekilde kendilerine zaman üretebiliyorlar. Yani aslına bakarsak hepimize hayat 24 saat ve hepimiz çalışıyoruz, hepimizin okulu var. Ama onu yönetebilirsek eğer, bir yerlerden çalıp kendimize o hedefe gitmek için zaman ayırabiliriz. Bu da bir şekilde zaman birikimi oluyor galiba. Oradan buradan kısarak kendimize, hani kendi özel hedefimize ekstradan ayırabilecek zaman kurabilmek önemli bir şey.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim.
1: Hı-hı. Sabır ve azim. Başarılı insanlar zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam ederler. Zorlukları aşmak için de kararlılıkla çaba sarf ederler.
0: Evet, bunun üzerine birazcık konuştuk ama sabır çok önemli. Ben bakıyorum böyle insanlar şey bekliyor, sen de öyle misin? Hani ay hemen olmadı demek ki olmayacak. Öyle bir şey oluyor mu sende?
1: Evet.
0: Ve aslında kaç kere mesela özellikle yabancı dil falan öğrenirken kaç kere düşüyoruz, kaç kere kalkıyoruz? Bırakıyoruz geri başlıyoruz normalde. Halbuki aslında tamam evet bugün anlayamadım, bugün öğrendiklerimi unuttum olabilir. Ama yine de kararlılıkla her gün devam edersek aslında başarıya ulaşıyoruz. Ama yok ya ben yapamıyorum deyip bırakınca sonra bir süre sonra tekrar bir galeyana gelip tekrar başlıyoruz. Bu sefer sadece başlangıçlarımız oluyor. Hiçbir ilerleme sürecimiz olmamış oluyor. Yani ilerleme kaydetmemişiz gibi oluyor. Sadece sürekli bırakıp baştan başlamışız gibi oluyor. Gerçekten sabır çok önemli. Ya kendimize karşı sabırlı olmamız lazım. İstiyoruz ki bir şeyler bir anda olsun. Yani ama bir anda nasıl bir sabah kalkıp yabancı dil konuşabiliriz? Bir sabah kalktığımızda müthiş derecede işte kaslı ya da fit, sağlıklı uyanamayız. Bir sabah kalktığımızda hayatımız tamamıyla değişmiş. Tabii ki olabilir, mucizeler de var ama olmuyor genelde. Ama bir gün bir şeye karar veriyoruz ve onda sebat, hani böyle kararlılık ve sabır gösterdiğimizde yavaş yavaş oluyor. Maalesef normalde ulaşmaya çalıştığımız büyük hedefler küçük küçük adımlarla ulaşılıyor. Bir anda olmuyor. Ve biz o küçük adımları atabildikçe aslında böyle ne bileyim ondan keyif alıyoruz. Mesela sen normalde İngilizce uzun süre çalışmadın. Sonra ufak ufak çalışa çalışa baktım en son çözmüşsün meseleyi. Değil mi?
1: Evet, yani en azından kendimi mutlu edecek kadar
0: peki,
1: gidiyor, devam ediyor.
0: Peki nasıl yaptın o süreçte? Biraz böyle
1: eğlendim.
0: Paylaşır mısın?
1: Yani eğlenerek yapmaya çalıştım onu gerçekten. Bunu bir hırs haline getirmedim. Keyif almaya çalıştım. İşte film izlerken gerçekten o anda neyi anlatmak istiyorlar? İşte neyle, ne şekilde ifade ediyorlar? Onları gözlemlemeye çalıştım. Çünkü benim öğrenme şeklim birazcık da görsel olarak öğreniyorum. Görsel ve işitsel. Yani işte bununla ilgili videolar, bir program indirdim kendime. Bir özel bir program buldum iyi gelen. Ve o programa birazcık çalıştım. Videolarla izlemenin gerçekten yararlı olacağını orada da gördüm. Tekrarlarla ve kendime notlar alarak, işte hangi kelimeleri bilmiyorsam onları kendime not alarak hatırlatma yapmak için onları birazcık da tekrar yaptım. Öyle öyle yavaş yavaş ilerliyor, yani oluyor. Keyif almak gerekiyor, yani hırs yapmamak gerekiyor. Kendinizi mutsuz hissedecek tarafların değil de mutlu edecek taraflarına bakmak gerekiyor. Çünkü o zaman vazgeçiyorsunuz, bırakıyorsunuz. O zaman gerçekten sizi mutlu eden taraflarını yapabildiğiniz kadar adım adım ve adımlarınızdan evet bunu da attım. Gerçekten yürümek gibi işte, evet bu adımı da attım. Bu adımı da attım, ikincisini attım diyerek kendinizi öğrendiğiniz kelimelerle mutlu edebilirsiniz.
0: Aynen öyle. O bir tane adımı atmazsak sonuçta karşı kıyıya, yani karşı tarafa geçemiyoruz ki hiçbir zaman. Yani o bir adım bir adım bir adım bir adım olarak, yoksa kocaman devasa bir adım atmamız çok da mümkün olmuyor. Ve bazen evet yalpalayabiliyoruz, düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz. Bu konularda biraz kendimize iyi davranmamız lazım. Yani ben bakıyorum herkes o kadar sert ki kendine. Yok ben yapamıyorum deyip kestirip atmanın manası yok. Ya da defalarca denedim ama başarısız oldum demenin faydası yok. Bundan öğrenmemiz gereken normalde senin demin anlattığın şey hareket planı. Bir hedefin var, dil öğrenmek. sen hareket planını değiştirmişsin. Hmm. Yani senin geliştirdiğin hareket planı ben nasıl öğrenebiliyorum? Hmm. Bunu bulmuşsun. Hmm. Yani ve onun üzerine gitmişsin. Hmm. Bu çok doğru bir şey. Ben de finansal yönetim konusunda çok başarısızdım. Sonra baktım ben nasıl yapabiliyorum bunu şu şekilde ve artık hani benim finansal yönetim anlayışım başkalarınınkinden farklı biraz. Ve bu şekilde kendi yolumu bularak kendi hareket planımla bir noktaya getirmeye çalıştım ve bende işe yaradı. O yüzden hedeflerinize eğer defalarca ulaşamadıysanız kendinize başka şekilde başlatın. Yani hareket planınızın farklı olması gerekiyor. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada siz bu konuyla alakalı başarı öyküleriniz varsa ya da anlatmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar varsa bugün başarıdan bahsediyoruz. Hı-hı. Hani böyle başarılı insanların ortak özelliklerine bakıyoruz. Hep böyle belirli şeyler var. Ve başarı nedir bundan bahsettik. Hani toplumun bize dayattığı şey yapmak yapmamak, başarı başarısızlık değil. Kendi hedeflerimize ulaşmak, ulaşamamak, öğrenmek bunlar başarıyla alakalı belki olabilir. Gamze kendi dil öğrenme sürecini anlattı. Ve aklıma benim bir başarı öyküsü geldi. İlk başta anlattığında hep ünlü kişilerle alakalı bir şeyler söyledim ama şimdi aklıma kendi kuzenim geldi. Benim kuzenim ortaokul, lise yıllarını hep profesyonel basketbolcu olarak geçirdi. Dolayısıyla hep maçları olduğu için derslere falan çok giremiyordu. Sonra sakatlandı ve çok büyük bir travma sebebi onun için çünkü artık basketbol oynayamayacaktı. Bütün gelecek planları, bütün hedefleri basketbol üzerine, spor üzerine kuruluydu. O durumda bu bir travma gerçekten. Çünkü artık normal yürüyebildiğinize şükredeceksiniz. Hani bağlarıyla alakalı çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Ve hatta ameliyattan sonra tekrar bir ameliyat daha geçirdi. Bu durumda şöyle dedi. Nasıl tepki verdiğimizle alakalı başarılı insana bakıyoruz. Bunu kabullendi ve hedefini değiştirdi. Hareket planını değiştirdi. Sonuçta amacı başarılı olmak ve bir şeyi ortalamanın üzerinde yapmak ve keyif aldığı bir işi yapmak. Başka ne yapabilirim diye baktı ve normalde filmcilikle bir ilgisi olduğunu fark etti. Sinema televizyon okumaya karar verdi. Türkiye'de işte biliyorsunuz üniversite sınavlarımız var, hazırlandı ama şöyle bir problemi vardı. Hedefi o sınavı o sürede kazanmaktı. Çok az bir süresi, bir yılı vardı ve daha önceden çok eksiği vardı. Çünkü derslere, özellikle teorik derslere hiçbir şekilde daha önce önem vermemişti. Çünkü hep spor akademisine gidecek olarak ve spor bursuyla okuyacak olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla çok ciddi bir, hani hep diyoruz ya, hedeflerimizi koyduğumuz zaman A noktasından B noktasına gideceğiz. A noktasıyla B noktası birbirinden çok uzaksa ve çok az süremiz varsa yapabileceğimiz şey hızımızı arttırmak. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma temposuna girdi. Ama kararlılıkla, ilk başta aklı almadı, bütün konular çok fazla gibi geliyordu, üzüldü vesaire ama devam etti. Ve öyle yoğun çalışarak o sınavı kazandı. İstediği üniversiteyi kazandı. Daha sonrasında tabii hedef olarak baktı, evet kazandı ama oraya başladığında kendi istediği şeyin tam bu olmadığını gördü. Dedi ki ben bu sinema televizyonculuğu yurt dışında okuyacağım. Özellikle sinemayı. Bunun için bu sefer bir sürece girdi. Bu sefer de yabancı dil bilmiyordu. Yine çok kısa bir süresi vardı. 6 ayda hem İngilizceyi hem Almancayı B1 düzeyinde öğrenip yurt dışına gitti. Şu anda herhalde bitiyor. Bu sene okulu bitiyor. Berlin'de Film Akademisi'nde, yani Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyor. Bu onun için, yani benim için de gerçekten güzel bir başarı öyküsü. Sıradan bir insan, normalde planlarının çok dışına çıkmak zorunda kaldı ve 2 kere çok ciddi hazırlık süreçlerine girmek durumunda kaldı ve disiplinle, sabırla, kendine de iyi davranarak bir şekilde azimle çalışmaya devam etti ve evet başardı. Hedefi neydi? İstediği şekilde film okumak, sinema okumak ve şu anda bunu yapıyor. Gerçekten güzel bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. Var mıdır başka ortak özelliklerden?
1: Öğrenmeye ve gelişmeye açıklık. Başarılı insanlar sürekli olarak öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Yeni beceriler öğrenir, bilgilerini günceller ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterirler.
0: Buna çok katılıyorum. Genelde benim ailemde şöyle bir algı oluyor. Mesela bana soruyorlar, ne yapıyorsun, sınavım var diyorum. Yahu yetmedi mi okudun diyorlar. Çünkü evet, hani bir lisans okudum, yüksek lisans yaptım, üstüne başka bir, yani konservatuar okudum, üstüne onun yüksek lisans değil de ne oluyor, o sanatta yeterlik de değil. Yani master sınıfı diyorlar yurt dışında ama bizdeki master'a denk gelmiyor. Her neyse, bunu yaptım vesaire, o arada işte öğretmenlik sertifikamı aldım, pedagojik formasyon sonuçum falan. Diyorlar ki yeter, daha nereye kadar okuyacaksın? Şimdi sertifika istifçiliği başka bir şey. Kendinizi sürekli geliştirmek başka bir şey. Dünya üzerinde hiçbir zaman ben oldum bittim diye bir şey yoktur. Neden? Çünkü dünya kendini geliştiriyor. Yani her şey değişiyor, çağın gerisinde kalırız. O yüzden öğretmenlerden de tekrar sınava girmeleri vesaire isteniyor bazen. Meslek içi eğitimlerimiz var, sürekli, iyi ki de var. Yani ben bir öğretmen olarak da, bir programcı olarak da, her şey olarak sürekli olarak kendimi geliştirmek, gündemin farkında olmak, gelişmelerin farkında olmak ve gelişmelere ayak uydurmak durumundayım. Hani Gamze de sonuçta hayır ben illaki kağıdı çizeceğim demeyip tablete çizmeye başladı bir yerden sonra. Yani o yüzden kendimizi sürekli geliştiriyoruz, sürekli çalışıyoruz. Ve bu zaten inanmayacaksınız ama sağlıksal açıdan dengemiz için önemli. Nasıl önemli? Fiziksel sağlığımızın, ruhsal sağlığımızın ve zihinsel sağlığımızın aynı anda gelişmesi gerekiyor. Yani sağlıklı olabilmek için bu üçünün aynı anda sürekli olarak gelişebilmesi gerekiyor. Eğer siz artık öğrenmeyi bıraktıysanız, zihinsel olarak bir şey yapmıyorsanız, rutine bindiyse her şey, bir yerden sonra sağlığınız bozulmaya başlıyor. Neden? Çünkü zihin, beden ve ruh, yani duygusal, ruhsal hayatımız arasındaki denge bozulmaya başlıyor. Böyle şeyler gerçekten çok önemli. Çünkü sonra depresyonun sebepleri konusunda oturup konuşuyoruz. Depresyonun pek çok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi de bu dengenin bozulması. Öğrenen insan mutludur. Çağa ayak uyduran insan mutludur. Genelde de hani yaşlılara da baktığımız zaman eğer biraz daha böyle teknolojiye falan uyum sağladıysa daha sağlıklı ve daha mutlu biri olarak gelir bize. Ki gerçekten de öyledir. Yoksa kendimizi kaparsak, tamam ben oldum dersek geriye düşüyoruz. Sonra bakarız ki başkaları hani kendini geliştirmiş, bizi geçmiş gitmiş. Bu da bir ayrı moral bozukluğu sebebi olabilir. Hırsla değil ama ben öğreniyorum ve ben ömür boyu öğreneceğim. Çünkü ben öğrenmeyi seviyorum. Bu benim için böyle. Genelde bakarsak hani ben başarılı mıyım değil miyim o tartışılabilir ama başarılı insanların da ortak özelliklerinden biri. Gamzeciğim sen hala okuyor musun?
1: Evet, hala okuyorsun. Hala eğitime devam ediyoruz ve sevdiğimiz bir şey bu.
0: Zaten her öğrenmek yerde güzeldir. Yaşam boyu öğrenme var ya. Evet, öğrenmek kesinlikle. Her zaman. Sen de sonrasında sanat terapisi falan diye başladın.
1: Almıştım, evet. Sonrasında yüksek lisansımı yapmak istedim. Onu başlayıp tamamladım. Hala devam ediyor. Kişisel olarak psikolojik eğitimler almak hoşuma gidiyor. Onları ara ara o tarz eğitimler alıyorum. Seviyorum ben de.
0: Evet, bu eğitimler illaki böyle sertifika depolamak için değil. Bazen insanlar diyor ki neden bu kadar öğrenmeyi seviyorsun? Bazen o sertifikaları kendimizi gerçekleştirme aracı olarak kullanıyoruz. Bu doğru değil. Sonuçta kendi ürettiklerimiz, zaten bildiklerimiz bizim kim olduğumuzu, yani yaptığımız işler zaten gösteriyor. Ama bazı da kişiler var ki hani bir şey öğrensin öğrenmesin gerekli gereksiz böyle sertifika peşinde koşan. Artık evet portfolyolarımız çok önemli ama o portfolyonun arkasında da dolu bireyler, gerçekten öğrenmiş, kendini geliştiren bireyler olmamız çok önemli. Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, bu arada başarı konusuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başarılı insanların o ortak özelliklerini inceliyoruz ve bakıyoruz kendi hayatımızdaki izlerine. Kendimiz acaba böyle miyiz? En son bir özetleriz ama bir sonraki var mıydı?
1: Evet.
0: Tamamlamış mıydık?
1: İyi iletişim ve işbirliği de çok önemli. Başarılı insanlar iyi iletişim kurma becerilerine sahip ve etkili bir şekilde iletişim kurarak başkalarıyla işbirliği yapabilirler. İyi ilişkiler kurarak başkalarıyla iyi bir ilişki kurduklarında da ortak hedeflere de ulaşabilirler.
0: Bu çok önemli. Çocuklarda bazen şöyle bir şey görüyorum. Ben yapacağım. Benim diye. Evet, tabii ki kendi projelerimiz var ama genel olarak bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz. Neden? Çünkü evet, tek başımıza bir şeyler yapabiliriz ama kendi bir yönümüz daha güçlüyse eğer, diğer hani o projenin diğer yönlerini başkalarına bırakıp da daha iyi, daha kaliteli işler çıkarmamız mümkün. Ve bu gerçekten çok güzel. O yüzden ekip çalışmasına gerçekten gençler çok önem verin. Genelde bütün işlerde illaki bir noktadan sonra işler geliştiğinde ekip çalışması gerekir. Ya da ben hani kendi başıma 10 birim gidebiliyorsam birileriyle beraber, ekiple beraber 70, 80, 90'lara çıkabilirim. Çünkü herkesin evet mükemmelen yapıyor olabilirsiniz. Hayır, ben kendi kendime yeteceğim diyebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra daha büyük projeler için, sıkışıp kalmamak için birbirimize muhtacız. O yüzden iletişim çok önemli. Yani nerede önemli? Her şeyden önce networking'den bahsetmiştik. Diyelim ki projeleriniz var ya da işte bir ürün satıyorsunuz ya da bir şey okul var, şu var, bu var. Burs lazım ya da staj lazım vesaire vesaire. Böyle durumlarda çevrenizi kullanabiliyorsunuz. Bahsediyoruz yani, değil mi? İşte ben şuyum, şöyle bir iş arıyorum ya da işte şöyle bir şey yapmak istiyorum ve sonra eğer iletişiminiz kuvvetliyse alakasız bir yerden benim bir şöyle bir tanıdığım var, o da şöyle bir şey yapmak istiyordu, hadi bir araya gelin. Müzik gruplarının bile kuruluşunda böyle şeyler olabiliyor. Ya hadi gel beraber bir şeyler yapalım denebiliyor. Yeter ki biz doğru yerlerde doğru şekilde hedeflerimizden bahsedelim. O zaman doğru kişilerle doğru zamanda bir araya gelebiliyoruz. Ve iletişim becerileriyle alakalı zaten bir sürü bölümümüz oluyor. Ama yani iletişim kurabilmek için verdiğimiz kadar hani veri aktarıyoruz ya. Alabilmeyi, dinlemeyi, başkalarının ne katkıda bulunabileceğini bilmeyi de gerçekten önemsememiz lazım.
1: Evet. Bir sonraki de disiplin ve organizasyon. Başarılı insanlar disiplinli ve organizeli bir yaklaşımla çalışırlar. Zamanlarını etkili bir şekilde yönetir, işlerini düzenler ve kendilerini planlı bir şekilde ilerletirler. Disiplin önemli.
0: Evet. Ya hep disiplin herkese çok sıkıcı geliyor. Bakın, herkes açısından disiplin farklı algılanabilir. Mesela disiplin illa saat 10'da yatıp sabah 6'da kalkmak ve belirli saatlerde belirli şeyleri yapmak değildir. Evet, daha sol lobu aktif, yani sol yarı küresi beyninde aktif olan kişiler, bunlara daha önce değinmiştik başka bir bölümde. Bu şekilde daha disiplini daha çok seviyor olabilir. Ama benim için mesela günümün bilmem kaç saatini şuna, bilmem kaç dakikasını buna ayırmak şeklinde disiplin. Ama illaki o gün o şeyi yapmak. Yani illaki o gün ne bileyim müzikle alakalı kendimi geliştirecek bir şey yapmak. Ama illa o saatte değil ya da illaki sadece gitar çalışarak değil. Bu benim hayatımda, ben daha sağ loblu olduğum için daha esneklik bana mutluluk veriyor. Ama bu demek değil ki ben ya aman yarın yaparım deyip bırakacağım. Kendi disiplin anlayışımızı biraz kurabiliriz. Biraz. Ama ertelemek, azaltmak bu disiplinin içinde yok. Kesinlikle yok. Yani eğer spor yapacağım ve şöyle şöyle bir fiziksel bir hedefimiz varsa eğer, o spor her gün yapılacak. Ha akşam yapılacak, sabah yapılacak ama yapılacak. Ondan sonra zaten bir süre sonra o güne oturtmayı başarırsak, sabaha oturtmayı da ikinci planda başarırız. Eğer sabah yapmak istiyorsak.
1: Kendine güven ve kendi potansiyeline inanma var. Başarılı insanlar kendine güvenen, kendi potansiyellerine inanan insanlardır ve kendi yeteneklerine güvenir. Başarıya olan inancını da korurlar.
0: Hayatımda duyduğum en saçma şey, ben yapamam. Kendimden de duyduğumda çok kızıyorum kendime. Ve birbirimizi böyle zamanlarda mesela uyarıyoruz. Niye yapamayasın? Yani ben yapamıyorum, şu şartlarda şunu yapamıyor olabilirim. O zaman şartları değiştirmem lazım. Nasıl yapabilirim, ne kadar sürede yapabilirim? Mesela eşim de diyor ki ben öğrenemiyorum, bir şeyleri ezberleyemiyorum. Peki, öğrenme güçlüğüm var. Olabilir. Bunu kabul edip o zaman daha önceden kendine daha fazla zaman vererek disiplinli şekilde çalışması gerekir. Tam tersi bazen galeyana geliyor. Mesela bütün gün bir şey çalışıyor. Ertesi gün sonra bakıyor ki onları hatırlamayınca demoralize olup, morali bozulup bırakıyor. Hayır. Bunun yerine bunu zaten böyle olacağını kabullenip, kendi durumumuzu kabullenip ne kadar sürede o noktaya gidebiliriz? Hani A noktasından B noktasına ben ne kadar sürede gidebiliyorum? Ne kadar vaktim var? Ama vaktim yok ki. Yok işte ona günde bir saat ayırmak lazım. Hayır. Mesela yani klasik hani oran orantı vardır ya. Bir işi günde bir saat yaparak hani eğer bir yılda tamamlıyorsak günde yarım saat yaparak 2 yılda tamamlayabiliriz. Evet, gidiş süremiz uzar ama sonuçta o noktaya varırız bir şekilde. Sadece kendi kaynaklarımızın ve kendi durumumuzun bilincinde olmamız lazım ki öyle hemen ben yapamıyorum deyip bırakmayalım. Başarılı insanlar bırakmaz, vazgeçmez. Evet, esnektir ama vazgeçmek bunun bir parçası değil. Hadi bir ara verelim.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Daha başarılı nasıl olabiliriz ona bakıyoruz bugün. Başarılı insanların ortak özelliklerine baktık. Ve süremizin sonuna doğru yaklaştığımız için Gamzacığım başka ne gibi ortak özellikleri var? Biraz acele edelim bakalım.
1: Değişime açıklık ve adaptasyon da çok önemli. Değişime açık olmak, hızlı bir şekilde değişen dünyaya uyum sağlamak kesinlikle başarının yollarından bir tanesi.
0: Daha geçenlerde şeyden bahsettik değil mi? Bu yapay zekaya uyum sağlamakla. Evet. Yani bu dünyanın bir gerçeği, siz isteyin ya da istemeyin bu artık kullanılacak. O yüzden hani sanayi devriminde hayır ben makine istemiyorum diyen dokumacılar gibi çağın

0: gerisine düşmenin anlamı yok. O yüzden sürekli olarak değişime uyum sağlamak gerekiyor. Zaten böyle olduğu zaman da mutlu olacağız. Bakıyorum, benim teyzem uzun yıllar, yani daha herhalde bir yıl öncesine kadar hala tuşlu telefon kullanmaya çalışıyordu. En son piyasada artık tuşlu telefon bulamayınca mecburen normal internete bağlanmış bir telefona geçti. Şu anda da çok mutlu. Çünkü herkesi görüntülü olarak görebiliyor, arayabiliyor, konuşabiliyor. Çağa uyum sağlayalım. Kötü özelliklerini alacağız diye bir şey yok ama teknolojik gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor.
1: Evet, çalışkanlık ve sistem çalışmak da çok önemli. Yoğun çalışma disiplinine sahip, işlerini planlı ve sistemli bir şekilde yönetirler. Azimle çalışmak, çaba sarf etmek ve hedeflerine ulaşmak için de kararlı bir şekilde ilerlemek gerekiyor.
0: Çaba çok önemli. Çaba çok değerli bir şey. Eğer hiç bir şey yapmazsak, yani hiçbir yere varamayız. Deneyeceğiz, denediğimizden öğreneceğiz. Başaracağız ya da başarmayacağız ama önce efor sarf etmemiz lazım. Bayılıyorum ya atasözlerine. Bir gün atasözleriyle alakalı bir bölüm yapalım. Öyle armut piş ağzıma düş olmuyor. Tabii ki kendi işlerimizi kolaylaştırmaya çalışacağız. Tabii ki hani bu yapay zekadır falandır bize çok büyük destek sağlıyor. Bunları kullanacağız. İlla zor olanı seçeceğiz diye bir şey yok. Ama çaba gerekli. Ve çaba çok değerlidir. Genelde de her zaman karşılığını alırız çabaların. Asla boşa çıkmaz. Yani ilk başlarda diyelim ki yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz. İlk başta çabaladınız, olmadı. Ama beyniniz orada o nöron bağlantılarını kurdu. Belki siz bıraktınız ve unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aradan zaman geçip de o konuya geri döndüğünüz zaman daha kolay öğrenebiliyor olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden hiçbir çaba boşa değildir. Asla.
1: Evet, kesinlikle.
0: Var mı başka bir şey?
1: Var. Başkalarına saygı ve empati. Başkalarına saygı göstermek, empati kurmak, insan ilişkilerinde kesinlikle çok önemli. Başkalarının düşüncelerine, duygularına, ihtiyaçlarına dikkat etmemiz de gerçekten çok önemli.
0: Neden? Çünkü dedik ya, tek başımıza, tek kişilik dev kadro her zaman olmuyor. Biraz daha projeler büyüdüğünde illaki birileriyle birlikte çalışmak, bazen de yönetmek durumundayız. Ve iyi bir yönetici nasıl olunur bölümünde anlatmıştık. Empati, sempati yetenekleri çok önemli. Karşımızdaki insanların neden öyle davrandığını, ne olduğunu, motivasyonlarını anlayabilmemiz gerekiyor. Ve hani bunları en azından saygı gösterebilmemiz gerekiyor ki ona göre eğer bir şeyi anlayabilirsek onu yönetebilmemiz ya da işte krizleri engelleyebilmemiz daha kolaylaşıyor. İşte başarılı insanlar etraflarındaki kişilerle uyum halinde düzenli çalışabiliyorlar. Bu da bizi bir adım öteye taşıyacak bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Ve kendimizi, kendi yeteneklerimizi tanıma ve kullanma da çok önemli. Doğru bir şekilde tanımak, kendi yeteneklerimizi doğru bir şekilde tanımak, bu yetenekleri kullanarak kendi avantajlarımızı da oluşturabiliriz. Kendi güçlü yönlerimizi keşfedebiliriz. Ve bu alanlarda kendimizi de daha çok geliştirebiliriz kendimizi tanıdıktan sonra.
0: Evet ve ısrarla eğer yani çok iyi bir metin yazarıysanız, hayır ben illa marangoz olmak zorundayım diye ya da belki eğer çok iyi bir marangozsanız, hayır ben teorik bir şeyler yapacağım, hukuk okuyacağım diye yönlendirildiniz diye burada kalmak zorunda değilsiniz. Yani hedefinizi kendi güçlü yanlarınıza göre belirlemek daha iyi bir şey. Yoksa yani herkes, benim öğrencilerime şimdi soruyorum, ya şarkıcı olmak istiyorlar ya futbolcu ya da basketbolcu olmak istiyorlar. Normalde ama bakarsak eğer hepsi gerçekten profesyonel basketbolcu olabilecek durumda mı? Hayır, değil. Ama çok başka daha iyi yönleri var. Daha güçlü yönleri var. O yüzden bunların üzerlerine gittiklerinde onlar da çok daha başarılı olacaklar. Bu hayallerinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki devam ederiz. O ne bileyim basketbol oynamaya da vesaireye de. Eğer bu daha sonra hobiden profesyonel hayata evrilecekse evrilir. Ama normalde hani yapamadığımız daha iyi şeyler yapabilmek varken kısıtlı düzeyde yapabildiğimiz bir şey için kendimizi zorlamak bazen anlamsız oluyor. Çünkü diğer şeyleri kaybetmiş oluyoruz. Yani başka şeyleri daha iyi yapabilirken boşu boşuna harcamış oluyoruz o hakkımızı. Var mıdır başka bir şey?
1: Evet, başarısızlıklardan ders çıkarmak var.
0: En önemlisi de bu.
1: Evet, başarısızlık yaşadığımızda pes etmek yerine bu deneyimlerden ders çıkarabiliriz. Hataları bir öğrenme fırsatımız oluyor ve bunları görüyoruz. Ondan sonrasında daha iyi sonuçlar elde etmek için de hatalardan ders alarak hareket edebiliyoruz.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Başarısızlık dediğimiz o hedefe ulaşamadıysak orada öğrenmemiz gereken bir şey vardır. Ya hedefimizi değiştireceğiz, ya kendimizde değişiklikler yapacağız, ya hareket planımızı değiştireceğiz, ya işte organizasyonel açıdan ya da bu saydıklarımız açısından kendimizi geliştireceğiz.
1: Evet.
0: Hani böyle bir oturup da düşünmek gerekiyor. Bu neden oldu? Eğer bundan ders çıkarmayı başarırsak işte o zaman o başarılı insanların arasına girebiliriz. Çünkü normalde mesela bilim adamları bir şeyi icat ederlerken, yani bir buluş yaparlarken de defalarca yanılıyorlar. Bu şekilde gelişiyoruz, bu şekilde öğreniyoruz. Ve süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ediyoruz.
0: Ki varsınız. Evet. Ve her bölümde dediğimiz gibi umarım bir şekilde dokunabilmişizdir hayatınıza. Umarım biraz farkındalık oluşturabilmişizdir. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM. Radio Online.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Zafere ulaşmak için ciddi bir çaba göstermediğim sürece Tanrı günaha karşı koymam gerektiğini bana asla söylemeyecektir. Günaha karşı koymak sadece Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Günaha karşı koymak her şeyden önce benim kişisel sorumluluğum olduğunu ifade etmektir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

Ayartılmaya teslim olmak, günah, keder, ıstırap, hayal kırıklığı ve parçalanmış hayaller yolunda ilk adımdır. Kaç kişinin keşke teslim olmasaydım dediğini duydum. İblisin en seçkin laflarından biri de şudur: bir kerecikten bir şey olmaz. Ancak bu günahın sonuçlarını düşünecek olsak, bu genellikle denenmeye teslim olmayla ilgili yaptığımız ve kendi hayatımız için aslında hiç de seçmeyeceğimiz ilk ve tek seçimdir. Size günahta bir keyif olmadığını söylemeyeceğim. Çünkü günahta anlık ve geçici bir keyif vardır. Ancak size bir şey hatırlatayım. Ayartılmaya teslim olmanın muhasebesini yaptığınızda sonucun zevkten daha tehlikeli olduğunu keşfedersiniz. Ayartıya teslim olmanın yıkıcı etkilerini gördük. Paulus 1. Korintliler 10-13'te ayartılmaya karşı savunma hakkında Tanrı'nın sunduğu muazzam vaadi verir ve şöyle der: herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Tanrı, ayartı karşısında savunmamıza ilişkin oldukça açık bir vaat vermiştir. Bu vaat iki ana başlık içerir. Birincisi, Tanrı'nın bir seferinde ne kadar ve ne kadar yoğun bir denemeyle karşılaşacağınızla ilgili bir dizi kısıtlaması vardır. Her denendiğimizde Tanrı'nın kesin olarak koyduğu kutsal bir sınır vardır. İblisin hiçbir şekilde sizi kendi keyfi istediği sürece ve istediği yoğunlukta ayartma serbestliği yoktur. Tanrı'nın bunlar üzerinde sınırları vardır. İkinci olarak, Tanrı henüz denenmenin öncesinde çıkış yolunu yaratmıştır. Öyle ki günaha teslim olmayalım. Savunmamızı yapılandırırken İsa Mesih'in neler yaptığına bakalım. Matta 4. bölüme bakalım şimdi. İsa'nın sınandığında İblisle hiçbir diyaloğa girmediğini fark edeceksiniz. Matta 4. bölüm 3. ayetin başında neler olduğuna kulak verin. O zaman ayartıcı yaklaşıp, "Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun," dedi. Matta 4:6'da ise şöyle der: "Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." Şimdi de Matta 4:8-9'u okuyalım. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, "Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim," dedi. Şeytan İsa Mesih'i her ayartmaya çalıştığında İsa Mesih "şöyle yazılmıştır," diye cevap vermiştir. Böyle dedikten sonra İblis'e kutsal kitaptan bir ayetle karşılık vermiştir. Savunmamızı güçlendireceksek ayartıya Rabbin sözüyle, Tanrı'nın sözüyle karşılık vermeyi öğrenmeliyiz. Bunun anlamı şudur: siz de ben de kutsal kitabı ezberlemeliyiz. Eğer ezber yapmakta zorlanan biriyseniz hiç olmazsa bazı ayetleri ezberleyebilirsiniz. Ezberlemekte zorluk çekiyorsanız denendiğiniz konuyla ilgili bir ayet bulun, küçük bir kağıda yazın, cebinize, defterinizin arasına, her gün giyinirken karşısına geçtiğiniz bir aynaya veya arabanızın güneş siperliğinin arasına bile olsa o ayeti bir yere koyun. İsa Mesih şeytana onu ayartmaya çalıştığı konuyla ilgili ayetlerle karşılık verdi. Şeytan hepimizi aynı konularda ayartmaz. Bazılarımızı belli alanlarda, bazılarımızı ise başka alanlarda ayartmaya çalışır. Ama inanıyorum ki bilgece kullanabileceğimiz bir savunma yolu var. Ayartıya derhal Tanrı sözüyle karşılık vermek. Sevgili dostlar, şeytanla asla bir diyaloğa girmemeliyiz. Onunla asla iletişim kurmamalıyız. Gördüğünüz gibi ilk iki sefer şeytan İsa'ya, "Şimdi eğer sen Tanrı'nın oğluysan," dediğinde İsa Mesih İblis'e, "Bir dakika, bu konuda eğer diye bir şey söz konusu değil. Tanrı'nın oğlu olduğumu biliyorsun ve ben de biliyorum. Bu yüzden Tanrı'nın oğlu muyum, değil miyim tartışmasına hiç girmeyelim," diyebilirdi. Ama İsa Mesih şeytanı Matta 4:4'te okuduğumuz üzere "yazıldığı gibidir" diyerek yanıtlayıp
ona kutsal kitaptan bu denemeyle ilgili uygun bir ayetle karşılık verdi. Yaratılış 3. bölümde hatırlayacağınız gibi şeytan ile Havva denenmeyle ilgili tartışmaya girdi. Havva şeytanla iletişime geçti ve böylece de başı derde girdi. İsa Mesih bununla ilgili bize güzel bir örnek veriyor. Denendiğinizde şeytana kutsal kitaptan bir ayet verin ve yolunuza devam edin. Peki sevgili dostlar, İsa Mesih neden denenme anında ayet kullandı? Bunun birkaç sebebi var. Birinci sebep, İsa ayartıyı bertaraf etmenin en etkili yolunun bu olduğunu biliyordu. Bunu Luka 8'de de bulabilirsiniz. Bu bölümdeki ayetlerde tohum benzetmesinin yer aldığını, tohumla Tanrı sözünün anlatıldığını hatırlayacaksınız. Tohumlardan bazıları yol kenarına, bazıları kayalıklara, bazıları dikenler arasına, bazıları ise iyi toprağa düşer. İsa Mesih'in Luka 8:13'te kayalıklara düşen Tanrı sözüyle ilgili söyledikleri ilginçtir. Bakın ne diyordu o ayetlerde? Kayalık yere düşenler işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri sınandıkları zaman imandan dönerler. Peki neden? Çünkü Tanrı sözü akıllarına gelmiştir ama yüreklerinde ve ruhlarında düşünüş şekillerinin bir parçası olmamıştır. Sanırım burada dikkate almamız gereken küçük bir uyarı var. Aklımızı Tanrı sözüyle doldurmalıyız. Öyle ki yürürken, otururken, çalışırken, eğlenirken, tapınırken Tanrı sözü düşünüşümüzün can alıcı bir parçası olsun. Neden? Şeytan bize nereden saldırır sevgili dostlar? Bize ellerimizden, ayaklarımızdan, gözlerimizden ya da kulaklarımızdan saldırmaz. Gerçek şu ki şeytan bize aklımızdan saldırır. Aklımız şeytanın saldırı alanıdır. Bize saldırdığı yer burasıdır. Bizimle aklımızda savaşır. Kutsal kitap bunu ruh ile beden arasındaki çatışma olarak adlandırır. Böylece İsa Mesih yapabileceği en zekice şeyin şeytana en acı verecek şeyle yani Tanrı sözüyle vurmak olduğunu, şeytanın buna dayanamayacağını biliyordu. İşte bu nedenle İsa Mesih şeytana Tanrı sözüyle karşılık verdi. Peki İsa Mesih neden böyle yaptı? Öncelikli sebeplerden birinin şu olduğunu düşünüyorum. O denenmeye uygun bir ayetle yanıt verdiğinde o ayetle denenmenin altında yatan günahı açığa çıkarmış oluyorsunuz. Şeytan bu durumda ne der? Aman herkes yapıyor canım, o kadar da kötü bir şey değil. Günah olduğunu kim söylemiş ki? Der. Siz de ben de bunun günah olduğunu gayet iyi biliyoruz. Denenmeye Tanrı sözüyle yanıt verdiğimizde Tanrı sözü günahı ortaya çıkarır. Işığa getirir, denemenin altında yatan günahı aydınlatır. Tanrı sözü doğrudan konunun özüne ulaşır ve o ayartıyı aydınlatır. Şeytanla hiçbir sohbete girmenize gerek yoktur. Günah olduğunu biliriz ve buna göre de karşılık veririz. Tanrı'nın sözünü kullandığımızda ikinci olan da şudur. Tanrı'nın sözünü kullandığımızda Tanrı'nın bakış açısına sahip oluruz. Kutsal kitap her şeye gücü yeten Tanrı'nın bakış açısının ifade edilişidir. Kutsal kitap şeytanın saldırılarına karşı bizi destekler ve güçlendirir. Şeytanla diyaloğa girmemize gerek yok. Çünkü şeytanın söylediklerinde yatan günahı Tanrı'nın sözü açığa çıkarır. İşte üçüncü nokta da budur. Tanrı'nın düşünceleriyle düşünmeye başlarız. Tanrı'nın sözünü tekrar ettiğinizde Tanrı'nın düşünceleriyle düşünmeye başlarsınız. Böylece sevgili dostlar denenmeye ve nesnelere yoğunlaşmaktansa Tanrı'ya yoğunlaşmış oluruz. Tanrı'nın düşünceleriyle düşünmeye başlarız ve mücadele bizim lehimize dönmeye başlar. Çünkü aklımız Tanrı'nın düşünceleriyle doludur ve Tanrı'nın düşünüş şekliyle düşünürüz. Dördüncü nokta ise Tanrı'nın yetkisini denemeye dahil etmiş oluruz. Onun yetkisini bu duruma dahil ederiz çünkü Tanrı'nın yetkisi Tanrı'nın sözünde bulunur. Yani deneme geldiğinde karşılığımız
kutsal kitaptan bir ayetle yanıt vermek olmalıdır. Böylece Tanrı'nın bakış açısını içinde bulunduğumuz duruma dahil ederiz. O, denemedeki günahı açığa çıkarır. Duruma Tanrı'nın yetkisini dahil edip, Tanrı'nın düşüncelerini düşünerek ve kutsal kitaptan ayetler aktararak Tanrı'ya olan imanımızı ve Tanrı'nın bu durumla ilgili bir şeyler yapacağını ifade ederiz. Tanrı bu denemeyle ilgili bir şeyler yapacaktır sevgili dostlar. Bu ayartıya karşı savunmamda bana yardımcı olacaktır. Sadece bununla da kalmıyor. Matta 4:10-11'e göre İsa Mesih'in şeytana karşı olan savunmasında söylediklerine bir bakalım. Kutsal kitap İsa Mesih'in en sonunda şöyle söylediğini yazar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. Değerli dostlar, elbette kutsal kitaptan bir ayet okudunuz diye şeytanın sizi yalnız bırakacağını söylemiyorum. Fakat gerçek şudur, şeytan Tanrı'nın sözünü duymaya tahammül edemez, dayanamaz. Tanrı'nın sözünü öğretenlere de işte bu yüzden saldırıyor. Tanrı'nın sözünü okuyup çalışırken işte bu nedenle bize saldırıyor. Şeytanın sahip olmanızı istediği son şey zihninizde Tanrı sözünün olmasıdır. Denenmeler üzerinde sevgili kardeşim zafer kazanmak istiyorsan dergi, gazete, kitap okumak yetmez. Yaşayan Tanrı'nın sözünü de okuyup aklınızı bununla doldurmalısınız. Şeytana ve denenmeye karşı savunma cephaneliğinize eklemenizi tavsiye edeceğim ikinci şey ise şudur. Alçak gönüllülük ruhunu geliştirmek. Peki bununla ne demek istiyorum? En basit anlamıyla şu. Tanrı'ya mutlak ve tam olarak bağlı olduğumuzun sürekli farkında olmamız. Gördüğünüz gibi gerçek şöyledir. Hiçbirimiz hayatta endişelenmeyin, bunun üstesinden gelebilirim noktasına gelmemelidir. Şeytanın nereden saldıracağını bilemeyiz. Belki bir süre geçtikten sonra zayıf olduğumuz bir alanda çok güçlenebilirsiniz ve şeytanın size artık bu alandan saldırmayacağını düşünebilirsiniz. Dinleyin, sakın şeytanın zafer kazandığınız bir alanda sizi rahat bırakıp artık size saldırmayacağını düşünecek kadar gururlu olmayın. Koşulların nasıl olacağını ve şeytanın hiç ummadığınız bir yerden çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz. Alçak gönüllü bir ruh şöyle der, Rabbim, hayatımın her anında tam ve mutlak olarak sana bağlıyım. Süleyman'ın özdeyişleri 16:18'de Tanrı bize şunu der, gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Bunun üstesinden gelebilirim. Endişelenmeyin, hayır telaşa kapılmayın, eminim ki bunu başarabilirim. Şeytan beni bu konuda ayartamayacağını bilir. Sevgili kardeşlerim, kaç erkek ve kadın kendinden emin oldukları alanda düştüler biliyor musunuz? Alçak gönüllülük ruhu, benliğe dayalı gurur,

ulaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Evet, dikkatli hem de çok dikkatli olmalıyız. Bakın 1. Yuhanna 2.16'da ne yazılı? Dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Dikkat ederseniz burada bir uyarı var. Burası şeytanın ayartı yoluyla gerçekleştirdiği saldırılara karşı sahip olduğumuz zırhın bir parçasıdır. Ayık olan, olumlu dua eden, Tanrı merkezli dualar eden, Tanrı sözüyle kuşanmış ve tam bir bağlılık içerisinde alçak gönüllülük ruhuna sahip kişiler, şeytanın saldırılarına karşı savunma oluşturacak kişilerdir. Denenmelere karşı savunma oluştururken yapmamız gereken başka bir şeyi hatırlatan ayeti anımsayacaksınız. Ne diyordu? İblise direnmeliyiz. Burada görmenizi istediğim birkaç bölüm var. Beraberce Efesliler 6. bölüme bakalım. İmanlının ruhsal silahlarıyla ilgili olan bu bölümü hatırlayacaksınız. Bu ayetlerde direnmekle ilgili söylenenlere dikkat edin. Direnmenin neden bu kadar önemli olduğunu göstermek istiyorum. Efesliler 6, 11, 12, bakın ayetlerde ne yazılı. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu ayette bize söylediği şudur. Denenmeyle yaşadığımız çatışma, şeytanın entrikalarına karşı bir çatışmadır. Bu ayetlerde anlatılmak istenen şudur. Örneğin, İsa bizim hayatımızdır diyoruz. Artık ben değil, Mesih İsa bende yaşıyor diyoruz. Paulus da Galatyalılar 2.20'de bunu belirtmişti zaten. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Evet, Paulus Galatyalılar 2.20'de böyle söylemişti. Çoğu zaman birileri bize, ben Hristiyan yaşantısını yaşamak zorunda değilim, çünkü İsa Mesih bende yaşamalı, der. Bu doğrudur ve biz bu yaşamı kendi başımıza yaşamayız, yaşayamayız. Ancak 1. Yuhanna 5. bölümde anlatılmak istenen şeytana direnmekle ilgilidir. Efeslilerde belirtilen şeytana direnin sözü de kutsal ruhun gücüyle direnmektir. Yakup 4:6-7'ye dönün ve bu ayetlerin altını lütfen çizin. Bakın ayetlerde ne diyor? Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. Evet, burada bir vaat var. Tüm bu ayartıları kışkırtan kişi şeytandır. Kutsal kitap, eğer bizler iblise direnirsek bizden kaçacaktır der. Peki, burada ima edilen şey nedir? Elbette ki dirençtir. Şimdi dikkatle dinleyin. Eğer zafere giden yolda önemli bir rol oynamamışsam, Tanrı bana hiçbir zaman denenmeye direnmem gerektiğini söylemeyecektir. Denenmeye direnmek her şeyden önce benim kişisel sorumluluğum olduğu anlamına gelir. Kişisel çaba göstermem gerekir. Kişisel bir emek vardır sevgili dostlar. Kutsal kitap Efesliler 6, 10, 11'de şöyle yazılıdır. Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Bu neler olduğundan habersiz öylece durmam anlamına gelmez. Aksine kişisel bir seçim yapmam gerektiği anlamına gelir. Kişisel olarak sorumluyum, kişisel bir çaba ortaya koymalıyım. Direnmeyle ilgili söylemek istediğim bir şey var.
direnmek, devam eden bir

0: kuvvettir. Direnmek güçlü bir kuvvettir. Kendi savunmamızı gerektirir, elimizi masaya vurmayı gerektirir ve bize saldıran ruhsal güçlere karşı durmayı gerektirir. Hayatınızda bazı dönemlerde belli şekillerde denendiğiniz ve kendi kendinize şöyle söylerken bulduğunuz zamanlar olacaktır. Vücudumdaki her bir hücre teslim olmak için haykırıyor. İçimdeki her şey bana evet, evet diyor. Öte yandan içimden bir şeyler sakın, hayır, hayır diyor. Yani bir tarafınız isterken bir tarafınız buna hayır diyecek. Kendinize belki de şunu soracaksınız. Bir yandan içimden bir şey evet derken aynı anda nasıl hayır diyebiliyor? Eğer daha önce denendiyseniz bir açıklamaya ihtiyacınız yok. Bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Ancak izin verin neler olduğunu açıklayayım size. İçinizde bulunan Tanrı'nın kutsal ruhu yüksek sesli alarmlarla ve yanıp sönen kırmızı ışıklarla sizi uyarır. Sakın yapma. Bu Tanrı'ya karşı günah işlemektir. Tanrı'ya baş kaldırmaktır. Doğabilecek sonuçları incele ve geçmişte neler olduğunu hatırla der. Bununla aynı zamanda şu sesleri de duyarız. Bir kerecikten bir şey olmaz. Herkes yapıyor. Takma kafana. Kimse bilmeyecek. Çıkar keyfini. Bu senin ihtiyacını karşılayacak. İşte bu iki tür mesaj kulağınızda yankılanacak. Gidip gelecek, gidip gelecek. En sonunda zihniniz şeytanın savaş alanı haline gelecek. Peki sevgili dostlar, bu durumda siz ne yapacaksınız? Kutsal ruhun size sakın yapma, Tanrı'ya itaat et, ortaya çıkacak sonuçlarını düşün dediğini hissedeceksiniz. Aynı anda hilekar sesle konuşacak, sonuçlarını kafana takma. Herkes yapıyor, bir kerecikten bir şey olmaz. Dostlar, bu böyle sürüp gider. Bu durumda Tanrı sizin yerinize karar vermeyecektir. Bu kararı şeytan da veremez. Her denendiğimizde bu kararı biz veririz. Ya teslim olmayı ya da ayartıya direnmeyi seçeriz.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolife.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Life
4: 103.6 FM.
5: Thank you, Lord. Thank you, Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Yahuda 1. bölüm 3. ayete geldiğimizde inançtan dönüşe gelir. Şöyle yazar 3. ayette: "Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum" der. Yahuda "sevgili kardeşlerim" derken gerçekte söylemek istediği Tanrı tarafından sevilen insanlar, Tanrı'nın sevgili çocuklarıdır. Ortak kurtuluş sözcüğü Grekçe sözcük olarak koines'in çevirisidir. İncil klasik Grekçe ile değil koine Grekçesi ile ya da günlük Grekçe ile yazılmıştır. Bunun anlamı bu dilin elçilerin zamanında eğitim görmüş ya da görmemiş herkes tarafından anlaşıldığıydı. Yahuda ortak kurtuluş hakkında yazmayı planladığını söylediğinde Roma İmparatorluğu'nun her yerindeki insanların anlayabileceği bir şeyden söz ediyor olmalıydı. Yahuda burada kurtuluşumuzun bir yönü hakkında yazmayı planladığını söyler. Bu kurtarılmak olabilirdi. Mesih'in kişiliği de olabilirdi. Kutsallaştırılma olabilir ya da daha başka birçok konuyu içerebilirdi ama bu konulardan hiçbiri hakkında yazmadı. Çünkü bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum der. Buradaki düşünce kutsal ruhun Yahuda'nın gelmekte olan inançtan dönüş hakkında iyi bir uyarıda bulunması için onun imanın herhangi bir konusu hakkında yazmasına izin vermemesidir. İnançtan dönüş imandan, elçilerin doktrininden ayrılmaktı. İnançtan dönüş Yahuda'nın zamanında sadece el kadar bir buluttu ama şimdi tamamıyla coğrafyayı dolduran bir kasırga haline gelmiştir. Yahuda yeryüzüne gelecek olan inançtan dönme hakkında yazarken sözüne ettiği şeylerin birçoğunun günümüzde dünyamızda gerçekleştiğini görüyoruz. Dostum, inançtan dönüş özlemle beklediğimiz bir şey değil ama inançtan dönüş şu anda gerçekleşiyor. Günümüzde inançtan dönüş her yanda görülüyor. Gereğini duydum der. Yahuda'nın üzerinde bir mecburiyet, bir gereksinim, bir zorlama vardı. Size elçilerin bize vermiş olduğu büyük doktrinlerden biri hakkında yazmak üzereyken, bunun yerine size imanı savunmanız için öğütte bulunma gereksinimi üzerime bir yük gibi konuldu demektedir. Ve burada geçen mücadele sözüne de dikkat etmek lazım. Bunun dizlerimizin üzerinde mücadele etmek anlamına geldiğini savunan yorumcular var. Bu görüş üzerinde hiçbir otoritenin yorumunu bulamadım. Ama buradaki düşünce kavgacı olmadan mücadele etmektir. Muhafazakarlığın imanın temelleri hakkında kızgın ve kavgacı olmadan mücadele etmelerini isterdim. Elçi Pavlus'un da 2. Timoteus 2. bölüm 24, 25 ve 26. ayetlerde söylediği gibi: "Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı. Öğretme yeteneği olmalı. Haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli, gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilirler. İsteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler" der. Yahuda'nın kullandığı biçimiyle mücadele sözcüğü şiddetli ızdırap düşüncesini içermektedir. Grekçe sözcük epogonize staha iyidir ve ızdırap sözcüğü de buradan gelmektedir. Yahuda büyük bir doktrin hakkında yazmak yerine iman uğrunda mücadele etmemiz ya da Hristiyanlığın büyük doktrinlerini savunmamız gerektiğini söyler. Kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadele edin demektedir. İman ilk ve son kez emanet edilen gerçeğin bütünüydü. Elçilerin İşleri kitabında buna elçilerin öğretisi adı verilerek Elçilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette şöyle der: "Bunlar kendilerine elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar." Söze edilen ilk şeyin elçilerin öğretisi olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu Tanrı'nın kilise yürüyüşünde ilk sırada geldiği için kiliseler, yani inanlılar topluluğu, bunu yapmadığı müddetçe eksik kalacağına işaret eder. Efesler 4. bölüm 15. ayette bizlere gerçeği sevgiyle söylememiz gerektiği buyrulur. Dostum, eğer gerçeği bildirecekseniz onu sevgiyle bildirmeniz gerekir. Eğer onu sevgiyle bildirmiyorsanız gerçekten gerçeği bildirip bildirmediğiniz şüpheli olur. Ve bizler bizden sonra herkese bir yanıt vermeye alçak gönüllülük ve korku içinde hazır olmalıyız. İnanlı kişi hemen öfkelenmemeli ve birisi kendisinden farklı düşündüğünde durup bunu değerlendirmelidir. Dr. Kenneth Wuist'in Yahuda'nın harfi çevirisini içeren çok iyi bir kitabı var. Çevirisine dikkat edilmelidir. Tanrısal olarak sevilenler, ortak kurtuluşumuz hakkında size yazmaya gayret ederken, size kutsalların korunması için bir kere de ve her zaman için emanet edilen, iman için şiddetli ve azimli mücadele etmeniz üzere yalvararak yazmam buyuruldu der. Bu kişinin yaptığı çeviride. Tabii ki inançtan dönüş olayları da farklılık içermektedir. Şimdi Yahuda bizlere iman için neden mücadele etmemiz gerektiğini bildirecektir. Kiliseye bir şeyler olur ve Yahuda bir alarm zili gibi buna işaret eder. Dinden dönüşün başlangıcı Yahuda 1. bölüm 4. ayette şöyle ifade edilir. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır der. İlk olarak onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır sözü açıklanıyor. Aslında daha önceden onlar hakkında yazılmıştır anlamına gelir. Burada önceden yazılmış anlamına gelen paragrapho sözcüğü kullanılır. Diğer yazarların da inançtan dönenler hakkında uyarıda bulunduğu anlamına gelmektedir bu. Bazıları aranıza girdiler ya da aranıza gizlice sızdılar diyor. İnançtan dönenler kiliseye bu şekilde gizlice sızmaktaydılar. Ben uzun yıllardır kilisedeyim ve vaizlik yapıyorum ama hiçbir zaman o inanç sistemine ya da bu inanç sistemine bağlıyım demedim. Sürekli olarak Tanrı sözüne ağırlık vermeye çalıştım ve Tanrı sözünden anladığımı aktarmaya, yorumlamaya çalıştım. Tabii ki bir sürü araştırmada yaptım, halen de yapıyorum. Beğendiğim, değer verdiğim yorum kitaplarında okudum ve halen de okumaktayım. Ama yine de benim için Tanrı sözü ilk yeri tutar. Elbette kutsal kitapta yaptığım yorumlara uyan inanç sistemleri var ama söylediğim gibi yorumlarda bir yere bağlanmamaya, her şeyi olduğu gibi almamaya da özen gösteririm. Yılların verdiği tecrübeden şunu öğrendim ki bizler her zaman değişen insanlarız. Olaylar, durumlar ve yaşımız insanları ve düşünceleri bile değiştirebilmektedir. Bugün çok sağlam gördüğüm yorumcuların birkaç yıl sonra kendi savundukları tezde durmadıklarını da görebiliriz. Değişmeyen, hep aynı kalan ve aynı şeyleri öğreten sonsuz bir kaynak vardır ve bu sonsuz olan Tanrı'nın sonsuz sözüdür. İşte buna bağlanmak gerekir. Tanrı sözünü sağlıklı bir şekilde okumak ve çalışma gerekmektedir. Tanrı sözüne bağlı kalanlar da sağlıklı ve sağlam bir şekilde gelişir ve ilerlerler. Hizmet ettiğim bu yıllar içerisinde buna tanık oldum. Bunun yanında ne yazık ki özellikle Batı dünyasında kiliselerde bazen sahte vaizlerinde olduğunu görmekteyiz. Kutsal Kitap bunlar hakkında bizi uyarmaktadır. Örneğin Elçi Paulus 2. Korintiler 11. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde şöyle yazmıştır. Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı, şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. Bu ayetteki kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi sözü oldukça ilginç. Grekçe'de metas chaimatix ontai'dir. Birisinin dışsal olarak bir şeyler yaparak dışsal hareketlerini değiştirmesi anlamına gelir. İşte bu iblisin yöntemidir. Yıllar boyunca Batı dünyasında bu türden toplulukları gördüm. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünün bildirildiği, insanların kurtulduğu ve yüreklerin bereketlendiği bir kiliseyi bilirim. Sonra vaizi emekli oldu ve yeni bir adam geldi. Diğer ihtiyarlarla bir araya geldiğinde ve toplandığında kendisine doktrinsel inançlarını sordular. Onlara imanın bütün büyük doktrinlerine inandığı hakkında güvence verdi. Aslında yan kapıdan girmişti, onlara gerçekten inanmıyordu. Sadece onlara inanıyormuş gibi yapıyordu ve sağlam bir imana da sahip gibi davranıyordu. Büyük bir olasılıkla çok sağlam ve iyi yorumcuların yorum kitaplarını da okumuştu ve onlardan iyi bir vaaz verebilecek kadar alıntı da yapıyordu. Onu dinleyen cemaat bu genç çok iyi diye düşündü ve onu vaiz olarak atadılar. Ancak yan kapıdan geldiğinde hatırlayın. Vaaz ettiği doktrine inanmıyordu. Çok geçmeden kutsal kitaptan sapmış bir vaizle karşı karşıya olduklarını anladılar. Genelde muhafazakar kiliseler vaizi göndermenin kötü bir yöntem olduğunu düşünürler ve bu yüzden de ona tahammül ederler. Ancak benim düşüncem şu ki yan kapıdan geldiğine göre arka kapıdan da çıkmalıdır. Ama bunu yapmadılar. Sonuç korkunç oldu. O topluluk gittikçe sağlıklı öğretiden ayrıldı. Tanrı sözü yerine bir sürü safsataya, insanların duygularını okşayan vaazlara yer verildi. Dostum, söylediğiniz şeye kendiniz inanmıyorsanız orada sağlıklı bir gelişim göremezsiniz. Yanlış düşünüp doğru bir şey yapamazsınız. Bu uzun süreli de olmayacaktır. Yahuda'nın onların yargılanacağı çoktan beri yazılmıştır dediğini hatırlayın. Yahuda yeni bir şey söylemiyorum. Başkaları da bu konuda yazdı ve sizleri gelecek olan şey hakkında uyardılar demektedir. Elçi Paulus inançtan dönen kişileri tekrar tekrar uyarır. Efes'e en son gittiğinde Efesli ihtiyarlarla en son ziyaretinde şu uyarıda bulundu. Elçilerin İşleri 20. bölüm 29, 30 ve 31. ayetlerde. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Elçi Paulus onları inançtan dönen kişiler hakkında uyardığı halde Efes Kilisesi'nin kendilerini onlara teslim ettiği gün geldi. Elçi Paulus genç vaiz Timoteus'u da şu şekilde uyarıyor. 2. Timoteus 3. bölüm 5 ve 6. ayetler. Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var. Bizim zamanımızdaki en büyük hareketlerden biri ülkenin her yanında kadınların İncil çalışmasıdır. Onlar için Tanrı'ya teşekkür ediyorum ancak bunun çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Çünkü başarılı bir şey olduğu için birisinin yan kapıdan girmeye çalışacağını görebiliriz. Kilise tarihinde hiçbir kadın Tanrı bilimci olmadı ve bu gerçekten tuhaftır. Ayrıca kadınların kiliseye gelen tarikatlar ve inanca aykırı doktrinlerde önde gelen roller oynadıkları da doğrudur. Bu konuda bir otorite olduğumu iddia etmemekle birlikte bence kadın erkekten daha ince bir biçimde yaratılmıştır. Duyguları erkeğinkinden çok daha ince ve daha iyi bir de anlayışı bulunur. Bu yüzden bu konudaki hareketlerin çok dikkatle davranması gerekir. Bu konuya saatime, arabamın motoruna dikkat ettiğimden çok daha fazla dikkat ederim. Bu kadın hareketlerinin tamamıyla kilise dışında hareket etmesi ve kiliseyle işbirliği yapmaması büyük bir tehlikeyi oluşturur ki bunu ülkenin her yanında değişik vaizlerden duydum. Aynı şey gerçekleşmekte olan gençlik hareketleri için de geçerlidir. Ayrıca kendimin de radyo hizmetimde büyük ölçüde yerel kilisenin dışında hareket ettiğimi de gördüm. Ancak ben kutsal kitaba inanan kiliseyle yerel kiliseyle birlikte çalışmaktan son derece tad alırım. Elçi Paulus yan kapıdan giren sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunur. Ve ben günümüzde Tanrı'nın ruhunun bereketlediği her hareketin çok dikkatle gözlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şeytan eğer bunu yapabilirse buralara aralardan sızmaya çalışacaktır. Ve eğer onun şeytan olarak geldiğini düşünüyorsanız yanılırsınız. Şeytanın hizmetkarları ışık hizmetkarlarıymış gibi davranmaya çalışır. Herhangi bir hareketin ilk sınaması yani asit testi İsa Mesih'in kişiliği hakkındaki öğretisidir. Eğer Mesih'in tanrılığını inkar ediyorsa onu hemen silip atarsınız. Ama Mesih'in tanrılığı konusunda çok dikkatli olmalısınız. Mesih'in tanrılığını inkar edebileceğiniz, buna karşı ona dünyanın kurtarıcısı olarak inanıyor izlenimini verebileceğiniz pek çok yön bulunur. Simon Petrus bu konuda şöyle uyarmaktadır. 2. Petrus 2. bölüm 1. ayet. Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Aynı şekilde Elçi Paulus Galatyalılara yazarken yine Galatyalılar 2. bölüm 4. ayette şöyle uyarıyor. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Dostum günümüzde Tanrı'nın bereketlediği her hareketi korumalıyız. Kilisenin dışında olan bu organizasyonlar uçlara gidebilirler çünkü şeytanın hizmetkarları aralardan girmek için fırsat kollar. Değerli dinleyicim, her zaman vurguladığım gibi kilise dediğimizde taştan binalardan, kurulan organizasyonlardan söz etmiyoruz. Kilise, Mesih İsa'ya iman eden inanlılar topluluğudur. Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar diyor ayette. Bu kişiler doğaları bakımından tanrısızdır ki bu insanlar iki şey yapar. Birincisi Tanrı'nın lütfunu yani kairasını çarpıtır ve inkar ederler. Tanrımızın lütfunu sefaate araç ederler. Ve ikincisi Rab İsa Mesih'in tanrılığını da yatsırlar. Tanrısız demek Tanrı'yı hayatlarının dışında tuttukları anlamına gelir. Tanrı sözünü öğreten ve bildiren bir adamın Tanrı yolunda bir adam olup olmadığını değerlendirmek oldukça önemlidir. Ruhsal anlayış sahibi olduğunu düşündüğüm bir karı kocadan hayret verici bir haber aldım. Bir kutsal kitap öğretmeninin derslerine katılmışlar ve ondan çok etkilenmişlerdi. Hatta onun harika olduğunu düşünüyorlardı. Bu kutsal kitap öğretmeninin karısı olmayan bir kadınla açıkça bir ilişkisi olduğu gerçeğine tahammül etmeye bile razıydılar. Bir adam ilginç bir kutsal kitap öğretmeni olabilir ve yine de Tanrı yolundan uzak olabilir. bu insanların hayatına bakmamız gerekir. Tanrı'yı hayatlarının dışında mı tutuyorlar? Bazı yaşadığım olumsuz olayları, gördüklerimi sizlere olduğu gibi açıkça aktarmaya, güncel yaşamdan örnekler vermeye çalışıyorum ki sizleri biraz aydınlatmak ve inanç açısından her görülen, duyulan şeyin inançla bir ilgisi olmadığını bildirmek isterim. Batı dünyasında özellikle kiliseler dediğimizde sanıyoruz ki işte bu kiliseler Mesih inancını yansıtıyorlar. Ya da Batı dünyasında yaşanan, görülen ya da duyulan olumsuz kötü olaylar olduğunda bunu Hristiyanlar yapıyor denilebilir. Hayır dostum, Hristiyan dünyası genelde gerçek anlamda Hristiyan yani Mesih inanlısı değildir. Hatta kiliseler arasında bile gerçekten Mesih inancına uymayan pek çok kilise var. İşte bunları bilmenizi istiyorum. Mesih inancı Tanrı sözüne dayanan, Mesih'e iman eden ve Mesih'in öğretisini yaşamında uygulayan, Tanrı'nın sevgi ve gerçeğine bağlı olarak yaşayan kişilerdir. Kilise anlam olarak İsa Mesih'i iman edip Mesih'i izleyen, Tanrı sözüne tam olarak uyan inanlılar topluluğudur. Hristiyan İsa'yı izleyen kişidir. Kilisenin ve Hristiyanlığın siyasetle, gruplaşmayla ya da başka şeylerle ilgisi yoktur. Mesih inancı Hristiyanlık bir yaşama, kutsal bir yaşama girmek ve bunu yaşamak demektir. Kilisede az önce de söylediğim gibi Mesih İsa'ya iman edenlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Yahuda'nın da vurguladığı inanlılar topluluğuna sahte öğretmenlerin, sahte inanların girebilecek olmalarıdır. Sefahat oldukça bu noktada önemli bir sözdür. Yasa tanımazlık ve kibiri de içerir. Başkalarının anlayışlarını rencide ettikleri halde istediklerini yapanlara anlatmaktadır. Yahuda tanrısız insanların Tanrımızın lütfunu sefahate, ahlaksızlığa araç ettiğini söyler. Elçi Paulus Galatyalı imanlıları Tanrı'nın lütfunu Tanrı'nın isteğine aykırı hareket etme ruhsatına dönüştürme, onların istedikleri şekilde yaşamalarına izin verme konusunda uyararak Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette şöyle der. Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin der. Günümüzdeki inançtan dönüşü büyük bir ahlaksızlık nitelemektedir. Kutsal kitabın ahlak hakkındaki bütün büyük ilkelerini bir kenara atarlar ve buna yeni ahlak adını verirler. Hristiyan dünyasında kilisenin bu büyük ahlaksızlığı kabullenmesi ve göz yumması konusunda büyümekte olan bir tehlike var. Bir yazar, dünyanın sorunlarından biri insanların seksi, sevgi, parayı, beyin ve televizyonu, radyoyu uygarlık zannetmeleridir demiştir. Başka bir yorumcuya göre, bu kişinin ismi Wallace Petty, günümüzün inanç bildirisi aşağıdaki 6 maddede bildirilir der. Tanrı insanların hüsnü kuruntusunun yarattığı bir şeydir. Din, bir gerçekten kaçma mekanizmasıdır. İnsan çok fazla soru soran ve çok fazla arzuyu bastıran yüceltilmiş bir gorildir. Ahlak bir zevk meselesidir, sevgi bir sanattır ve hayatta dalaverir. Günümüzdeki insanlardan bazılarının hayata bakış açısı işte ne yazık ki budur. Görmekte olduğumuz sefahat adaleti kibirli bir şekilde bir kenara atar. Bunun bir başka tanımı bilerek, isteyerek kötü olmaktır. Eğimlik küçümsenir ve gereksiz sayılır. Yuvaları kuran, yuvalarla da ulusu kuran ahlakı tamamen göz ardı ederek istediğiniz kişiyle birlikte yaşayabilirsiniz. Birkaç yıl önce Avrupa'daki ünlü bir kişi ahlaksal gerilemenin vahim bir ulusal sorun olduğunu ve gençler arasında ahlaksal önderliği geliştirmeye acilen ihtiyaç olduğunu söyler. O zamandan beri geçen yıllar içerisinde ahlaksal gerileme çok büyük boyutlara ulaştı. İnanlar topluluğunda öğretmekte olan kişiler konusunda çok dikkatli olmalıyız. Serbest bir ahlak öğretiyorlarsa Yahuda bizleri bu konuda tetikte olmamız üzere uyarır. İnançtan dönen birini niteleyen bir başka şey de Rab Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar etmektir. Tanrı'dan ve Rab İsa'dan söz edecektir ama kim ve ne olduklarını inkar ederek. Yahuda'nın zamanında inançtan dönüş, gnostizm, bedenin özde kötü olduğunu, bütün maddenin kötü olduğunu ve sadece ruhun iyi olduğunu öğretiyordu. Daha önceki yayınlarımda da açıkladığım gibi imanlı topluluğu olan kilisenin ilk 200 yılda karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri gnostizm denen akımdı. Bu akımın temel öğretisine göre ruh tamamen iyi, madde ise tamamen kötüydü. Kutsal kitap ile bağdaşmayan bu öğretişte şu 5 önemli hata bulunmaktadır. Birincisi, insan bedeni madde olduğu için kötüdür. Bu beden bütünüyle ruh olan ve bu nedenle iyi olan Tanrı'dan ayrı tutulmalıdır der bu düşünce. İkinci hata ise kurtuluş bedenden kaçmak, bedenden kurtulmak demektir ve insan bu kurtuluşa Mesih'e olan iman aracılığıyla değil ama özel bir bilgiyle ulaşabilir derler. Grekçe'de bilgi sözcüğü gnosis sözcüğüyle açıklanır ve gnostizm terimi de buradan kaynaklanır. Üçüncü yanlış nokta ise İsa Mesih'in gerçek insan doğasının inkar edilmesidir ki bunu iki noktaya dayandırırlar. Bazılarına göre İsa Mesih'in gerçek bir insan bedeni yoktu ama sanki gerçekten de bir bedeni varmış gibi görünüyordu. Bu görüşe doketizm denmektedir. Bu terim Grekçedeki dokaya sözcüğünden gelir ve anlam olarak görünmek demektir. Diğerlerine göre ise göksel Mesih insan olan İsa ile vaftiz olduğu zaman birleşmiş ama İsa öldüğü zaman ondan ayrılmıştır. Bu görüşe ise serentianizm denmektedir ve bu terim bu görüşün savunucusu olan Serentus'un adından gelir. 1. Yuhanna mektubunun büyük bir kısmı bu görüşü yanıtlamak amacıyla yazılır. 4. çürük noktası ise beden kötü olarak adlandırıldığından kötü bir muamele görmeliydi. Elçi Paulus'un Kolesellilere mektubunun bir kesimi Gnostizmin bu sofuluk düşüncesine yanıt vermektedir. Koleselliler 2. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlere özellikle bakabilirsiniz. 5. çürük noktası ise bu ikilik aynı zamanda aşırı ahlaksızlıklara da yol açıyordu. Buna göre kötü olan şey Tanrı'nın yasalarını çiğnemek değil ama madde yani beden olduğu için Tanrı'nın yasalarını çiğneme ahlaksızlığı sayılmalıydı. Bu sapık akım tüm ahlaksal değerleri ortadan kaldıran bir akımdı. Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubunu iki temel amaçla yazdığını belirterek şöyle der. Birincisi yanlış öğretide bulunanları göstermek. 2. bölüm 26. ayette mesela. İkinci olarak imanlara kurtuluşlarının güvencesini vermekti. 5. bölüm 13. ayetteki gibi. Değerli dinleyicim, Yahuda'nın zamanında inançtan dönüş gnotizmdi. Gnotizm bedenin özde kötü olduğunu, bütün maddenin kötü olduğunu ve sadece ruhun iyi olduğunu öğretiyordu. Bundan çıkartılan sonuç insanın bedeniyle ne yaptığının önemli olmadığıydı. Bedenin şehvetlerini tatmin etmek serbestti. Açıkça ahlaksızlık içinde yaşamakta, utanmazca günah işlemekte ve bu günahı kibirli ve gururlu bir şekilde herkesin önünde gösteriş şeklinde göstermekte serbestti bu düşünceye göre. Aynı düşünce günümüzde de ortaya çıktı. Yeni ahlak denilen olay ilk sapık doktrin olan gnotizmden başka bir şey değildir. Gnotizmin diğer yönü gerçekten Tanrı ve gerçekten insan olan Rabbimiz İsa Mesih'i inkar etmesiydi. Bu Mesih karşıtının da işaretidir. Yuhanna mektubunda bu tür insanların Mesih karşıtları olduğunu söyler. Rab İsa Mesih'i inkar eden her zaman Mesih karşıtının ruhudur. Önümüze koyduğu önemli konulardan ötürü bu ayet üzerinde biraz fazlaca vakit geçirdik. İsrail inançsızlığından ötürü çölde yok edilmişti. Şimdi Yahuda bize geçmişteki inançtan dönüş olaylarından 6 örnek verecektir. Bu bölüme bakmadan önce size inançtan dönüşün ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tyre adında bir yorumcu Grekçe apistemi sözcüğünün anlamını kaldırmak, geri çekmek, ayrılmak, uzaklaşmak olarak bildirir. Bu sözcük 2. Selaniklilerde kullanıldığında ben çifte anlamı olduğuna inanırım. Paulus Selaniklilere ilk mektubunda kilisenin göğe alınmasından söz ettiği için burada kilisenin kaldırılması anlamına gelir. Önce göğe alınma kilisenin apistemisi, ayrılışı ve kayrılışı olmalıdır. İnanların yeryüzünden alınmaları tam bir inançtan dönüşe yol açar. Rabbimiz İsa Mesih Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle der. Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Bu sorunun Grekçe'de soruluş biçimi olumsuz bir yanıt gerektirir. Bu yüzden yanıt hayırdır. Hayır, Mesih İsa yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde iman bulmayacaktır. İnançtan tamamen ayrılış, tam bir inançtan dönüş gerçekleşecektir. Bu gerçek inanlar yeryüzünden alınmadan gerçekleşemez. Gerçek inanların yeryüzünden alınmaları ise tabii ki her an gerçekleşebilecek bir olaydır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Mesih'in Tekrar Gelişi.
1: Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
0: Bilinmeyen gün ve saat.
1: O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: 14. Bölüm İsa'nın ölümü yaklaşıyor.
1: Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı, 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya da para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
0: Fısıh yemeği.
1: Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. İsa onlara, 12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve alın, bu benim bedenimdir diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım," dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine, "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz," dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Bugün, bu gece horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin." Ama Petrus üsteleyerek, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Üzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım," dedi. "Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simon," dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim, işte bana ihanet eden geldi."
0: İsa tutuklanıyor.
1: Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün," diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbi," diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
0: İsa yüksek kurulun önünde.
1: İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: "Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım," dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa, "Benim," dedi. ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Hadi peygamberliğini göster diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar.
0: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
1: Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin." dedi. Petrus ise bunu inkar ederek "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum." dedi. Ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine "Bu adam onlardan biri." demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine "Gerçekten onlardansın, sen de Celilelisin." dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek "Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum." dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine "Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin." dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.
0: 15. Bölüm. İsa, Vali Pilatus'un önünde.
1: Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
0: İsa ölüm cezasına çarptırılıyor.
1: Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çağırmaya gel!" diye bağırdılar yine. Pilatus onlara "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar ise daha yüksek sesle "Onu çağırmaya gel!" diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çağırmaya gerilmek üzere askerlere teslim etti.
0: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
1: Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı!" diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani Kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'yı sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın, çarmıhtan in de kurtar kendini," diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler.
0: İsa'nın ölümü.
1: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi, Elohi lema şevaktani, yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Dur bakalım İlyas gelip onu indirecek mi dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, öleli çok oldum diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf, keten bez satın aldı. Cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
0: 16. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara şaşırmayın dedi. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi

0: geri dönüp öbürlerine haber verdiler. Ama öbürleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
1: İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor.
0: İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: grubu 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Burası 103.6 Radyo Light, bir Umut Kadınları programı daha başlıyor.
1: Bizler de sizinle geçireceğimiz yarım saat için şimdiden çok heyecanlıyız. Umuyoruz ki sizler de aynı duygular içindesinizdir sevgili dinleyiciler. Programımıza başlamadan önce bizlerle görüş ve önerilerinizi, hatta yaşadığınız olayları, tecrübelerinizi bizimle paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Sevgili dostlar, bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle geçen haftalarda da değindiğimiz öğrenme bozukluğu konusunu devam etmek istiyoruz. Öğrenme bozukluğu olan bir aile üyeniz ya da bir yakınınız olabilir. Bugünkü Umut Kadınları programını sakın kaçırmayın.
1: Son buluşmamızdan bu yana uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor, öyle değil mi Semire? Ama yeniden birlikte olmak çok güzel.
0: Ben de öyle hissediyorum. Bugün öğrenme bozukluğu olan çocuklara yardımcı olabileceğimiz bazı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz sizlerle. Sizlerle birkaç programımızda öğrenme yeteneği ve bu yeteneğin kesintiye uğraması hakkında konuştuk. Basitçe ifade etmek gerekirse, beynimiz ana rahmine düştüğümüz andan itibaren gelişmeye başlar. Gelişen sinir ağları, beyin içindeki bölümlerin birbiriyle iletişimini sağlar. Doğumdan sonra bu sinir ağlarına yenileri de eklenir. Beynin sağ ve sol bölümleri arasındaki iletişimi ve bu bölümün düzgün işlemesini sağlayan sinir ağlarıdır. Ancak bu iletişim düzgün yürümediği, yani doğru iletiler ve bilgiler gönderilmediği zaman öğrenme yeteneği aksar. Beyindeki iletişimde ortaya çıkan bu durum öğrenme bozukluğuna neden olur. Önceki konuşmalarımızda bu sorunu yaşayan çocuğa ya da kişiye nasıl yardım edebileceğimiz konusuna yer vermiştik. Özellikle görsel ve işitsel belleğinde öğrenme bozukluğu olanlar için neler yapabileceğine değinmiştik. Bugünkü konuşmalarımızda ise öğrenme bozukluğunun ortaya çıktığı diğer alanlara hep birlikte bakacağız.
1: Bir örnek vermemiz gerekirse, diyelim çocuğunuz dışarıda arkadaşlarıyla oynarken onu eve çağırdınız. Ama o sizi hiç duymamış gibi davranıyor. En sonunda onun yanına gidip ve dikkatini çekmek zorunda kaldınız. Üstelik bu durumla sık sık karşılaşıyorsunuz. Çocuğunuz sizi duydu mu? Büyük olasılıkla evet, ama ne var ki sesinizi çevresindeki diğer çocukların seslerinden ayırt edemedi. Peki çevresinde başka insan sesleri olmasaydı ne olurdu? O zaman bile büyük olasılıkla sizin sesinizi diğer seslerden, mesela kuş cıvıltısından, köpek havlamasından, rüzgarın ağaçlarda çıkardığı sesten ya da yolda giden bir arabanın sesinden ayırt etmeyebilirdi.
0: Başka etkenler de var yani çocuğumuzun sesini duymasını engelleyen, öyle mi?
1: Evet, mutlaka. Bu durumda çocuğun işitsel algısında bir sorun olduğu görülüyormuş. Buna kısaca sesleri ayırt etmek ve nereden geldiğini anlamakta zorlanmak da diyebiliriz.
0: Hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı Serap?
1: Yok, ama dikkat dağınıklığı da var mesela. Hı-hı. Hani bizim şimdi öğrenme bozukluğuyla ilgili bunların, hı-hı, çeşit çeşit bölümleri var. Hı-hı. Ama bazen çocuklarımdan fazlasıyla hani televizyonla vakit geçirdiğinde, başka bir ilgi alanı olduğunda o zaman ilgisi dağılabiliyor. Hı-hı. Hı-hı. Ama bu biraz daha farklı bir durum.
0: Biliyor musun, bir de görsel algı sorunu vardır. Örnek verecek olursak, çocuk yapbozun parçalarını birleştirmekte zorlanır ya da üzerinde birkaç şeyin durduğu kitabı bulamaz. Küçüklere yönelik ders kitapları genellikle çok renklidir, öyle, hı-hı, değil mi? Farklı biçimler ve resimler içerir. Matematik problemleri de biçimler içerebilir. Bu yüzden görsel algısı sorunlu olan çocuk matematik problemini renkli bir çizgiden ayırt edemez. Yani problem onun için adeta görülmez olur.
1: Evet, çok karmaşık bir hale gelebiliyor o zaman o, hı-hı, renkler. Yani küçük yaşta çocukların çok dikkat etmeliyiz. Hani, hı-hı, tahtadaki yazıyı göremiyor ya da öğretmenin söylediklerinden bir şey anlamıyor. Dediğin gibi kitapları okurken o renkli renkli şeyler, hı-hı, hepsi, hı-hı, birbirine giriyor ve dikkati bozuluyor. Bunların hepsinin bir anlamı var ve çocuklarımıza lütfen kızmayalım. İlgisiz davranmayalım. Lütfen, bu çok çok önemli bir rahatsızlıktır. Bunun çoğu zaman kaybını yaşıyoruz ve çok geç fark ediyoruz sorunları. Hı hı. Ve görsel ve işitsel algı sorunu olan bir çocuğa senin söylediğin gibi şöyle yardım edebiliriz. İşitsel algı sorunu için çocuğun arkasında durup ve bir ses çıkarın. Yani ses kesildiğinde elini yukarı kaldırmasını ve yeniden başladığında ise aşağı indirmesini isteyin. O zaman çocuğun ne kadar sizi iyi dinlediğini göreceksiniz. Ya da çocuk gözleri kapalı otururken İki kaşığı birbirine vurun ya da başka bir ses çıkarın. Çocuğa sese doğru dönmesini söyleyin. Bu sesi çıkarmaya Önce onun yanında başlayın, sonra ondan uzaklaşın ve odanın farklı farklı yerlerine gidip bunu tekrar edin. O zaman çocuğun hani ne şekilde sizi işitiyor ya da işitmiyor bunu görmüş olacaksınız.
0: Aslında güzel bir yardım etme yöntemi diye düşünüyorum. Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Görsel algı sorunu için çeşitli oyunlar da aslında oynamayı deneyebilir anne ve babalar olarak. Örnek verecek olursak ben şunu görüyorum oyunu olabilir. Evde ya da dışarıda birlikte oturup yakındaki bir nesneye bakıp örneğin dolaba bakmak gibi ve ben bir dolap görüyorum diyebilir anne. Büyük ve fark edilmesi kolay nesnelerle başlamak lazım. Daha sonra gizli ve fark edilmesi zor nesnelere yavaş yavaş geçilebilir. Çocuktan gördüğünüz o nesnenin nerede olduğunu söylemesini ve o nesneyi tarif etmesini anne babalar olarak onları yönlendirebilir ve onlara bu şekilde de yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, daha eğlenceli olması için bu oyunu sırayla oynayın. Bir ikinci oyunsa define avıdır. Çocuğa bulması için bir liste verin ve bu listeye örneğin kırmızı bir çorap, kurşun kalem ve muz gibi nesneler yazabilirsiniz. Çocuk listedeki nesneyi bulacak ve size getirecektir. Oyuna 3 nesnelik bir listeyle başlayabilirsiniz. Sonra ilaveler yapabilirsiniz. Çocuk oyunda başarılı oldukça nesneleri bulması için ona belirli bir süre verebilirsiniz. Listenin yazılı olması başarı oranını arttıracaktır. Çocuk eğer çok küçükse tek nesnelik bir listeyle de başlamanız gerekebilir.
0: Çok harika bilgiler bunlar Serapcığım. Bir nokta daha var, onu da söylemek istiyorum. Çocuk çizdiği bir resimde eğer önemli kısımları gözden kaçırıyorsa, örneğin bir hayvan çizdiğinde bacağını ya da bir ev çizdiğinde kapısını çizmeyi unutuyorsa, eksik bir nesne ya da nesneye bakınca neyin eksik olduğunu aslında bulmak gerekiyor. Yani bir resim yapıyorsa çocuğumuz ve çocuk eğer eksik bir şey yaptıysa ona yardımcı olmalıyız. Sence bu resimdeki eksik olan ne diye onu düşündürmeliyiz ve ona yardımcı olmalıyız. Çocukta parçaların bütünlüğü ile ilgili, yani hangi parçaların bir bütün oluşturması ya da hangi parçaların birbiriyle uyması ile ilgili bir algı bozukluğu da söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, biz bu bilgileri araştırırken çok şey öğrenebiliyoruz. Ve bu durum ardışıklıkla, yani bir şeyin nasıl sıralandığını bilmekle de ilgilidir. Aynı zamanda bellek ve beynin bir şeyi nasıl gördüğüyle de alakalı. Yapbozla oynamak çocuğun bu yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor olduğunu gördük. İlk olarak kendi elinizle yapacağınız basit türden bir yapbozla başlayabilirsiniz. Birbirinin aynı iki resmi çizin ve bunların birini 5 parçaya kesebilirsiniz. Önceleri çocuk yapbozu yaparken resmin tamamına bakmasına izin verin.
0: Ve çocuk sanırım başarılı oldukça ona resme bakmadan yapabileceği türden yapbozlar da verebiliriz. Basit bir uygulama olarak çocuğun ismini kartona büyük harflerle yazabilir, harfleri kesip yapıştırmasını isteyebiliriz. Çocuktan kesilmiş olan harfleri uygun sıraya dizmesini isteyebiliriz. Bu yöntem onun imla bilgisi için de kesinlikle yararlı olacaktır.
1: Şimdi de çocuğunuzun zorluk çekebileceği bir başka konuya değinmek istiyoruz. Çocuğumuzun sakar olup olmadığını, odada yürürken mutlaka bir şeyler deviriyor mu ya da sürekli ayağına bir şeyler mi takılıyor, topa vurabiliyor ya da yakalayabiliyor mu? Duvarın üstünde arkadaşlarıyla birlikte yürüyebiliyor mu? Bütün bunları kollarımız ve bacaklarımızdaki büyük kasların işleyişiyle alakalı olduğunu, kontrolle ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani kaba motor becerili adıyla tanımlanan bir eksiklik olduğu söyleniyor. Bir de ince motor becerileri var çocuklarda. Bu da el ve ayaklarımızla alakalı. İnce motor becerileri yazı yazmak, makasla kesmek, bu gibi parmak becerisi gerektiren işler için son derece önemli. Bunun yanı sıra göz, el ve göz ayak koordinasyonunda bir sorun da söz konusu olabilir tabii. Bunlara çok dikkat edilmeli.
0: Çocuklarımızı bu şekilde kontrol edebiliriz yani.
1: Evet, ince motor ve neydi? Kaba motor dediğimiz
0: kaba motor ve ince motor.
1: Evet.
0: Çocuk kendisine atılan bir topa sopayla vurabiliyor mu? Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da yerden gelen bir topa ayağıyla vurabiliyor mu? Bu becerilerin eksikliği spor oyunlarında elbette çok önemlidir. Daha da önemlisi, görsel motor sorunu olan bir çocuk okulda tahtaya ya da başka bir yere yazılı olan bir şeyi kopyalayamayacaktır. Ayrıca hassas el becerisi gerektiren bir işi öğrenmekte de zorluk çekecektir.
1: Evet, çocuklarımıza kaba motor becerilerini geliştirmesi için denge oyunları oynatabiliriz. Örneğin başının üzerinde kitap koyarak yürüsün ya da yere çizilen çizgiyi takip ederek yürümeye çalışsın. Bunu yapmaya ilkin yürümekle başlasın, sonra koşsun, sonra da zıplayarak, sıçrayarak devam etsin. İp atlamayı öğrenmek önemli bir kaba motor becerisidir.
0: İnce motor becerileri sorununa ise ellerin geliştirilmesiyle büyük ölçüde yardımcı olunabilir. Örneğin çocuğun mutfakta fasulye ayıklamakta, yumurta çırpmakta, hamur yoğurmakta ve yemek karıştırmakta size yardım etmesine izin vererek bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Oyun hamuruyla ve bloklarla oynaması da yararlıdır ayrıca. Göz koordinasyonu için atılan topları tutma alıştırması yaptırın. Önce büyük bir topla başlayın, daha sonra küçük toplara geçin. Çeşitlilik katmak için bu topları bir kovanın ya da bir sepetin içine uzun mesafeden atmasını isteyebilirsiniz çocuğunuzdan. Çocuğunuza tornavida, çekiç, pens gibi el aletlerini kullanmasını da öğretebilirsiniz. Alıştırma yaptıkça el becerisi gelişecektir çocuklarınızda.
1: Evet, sonraki programlarımızda öğrenim bozukluğu yaşanan diğer alanlara değineceğiz ve yardımcı olmak için birlikte yapabileceğiniz bazı faaliyetlere de yer vereceğiz. Gördüğünüz gibi bu konuda oldukça geniş kapsamlıdır ve yaşamın pek çok farklı alanını etkileyebilir. Sabırlı olmak gerektiğini hiç unutmamalıyız. Bu çok çok önemli. Hem çocuğunuza hem de kendinize karşı lütfen sabırlı olun.
0: Bu tür engeller küçük bir çocuğu derinden etkileyebilir. Bu programda ona yardımcı olmak, yararlı bilgiler edindiğinizi umuyoruz. Çocuğun öğrenme yeteneğini geliştirmesi için artık onunla birlikte eğlenceli oyunlar oynamayı deneyebilirsiniz. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir aramız olacak. Aradan sonra bizler burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, kısa bir müzik aramızdan sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Tanrı bizi sürekli olarak öğrenme yeteneği ve arzusuyla yaratmıştır. Bazılarımız diğerlerimize oranla daha hızlı öğreniriz. Zaman zaman çocuk kamplarında veya diğer toplu aktivitelerde çocukları gözlemliyorum. Ve insanın bebeklikten çocukluğa geçerken içinde barındırdığı o müthiş öğrenme arzusu beni daima hayran bırakmıştır. Tanrı çocukları harika bir biçimde yaratmıştır. Bu yüzden biz engellemeye çalışsak da onlar öğrenmeye hep devam edecektir. Duyularımızla deneyimlediğimiz her şey bize bir şeyler öğretir. Bebekken gördüğümüz, işittiğimiz, kokladığımız ve tattığımız her şey bize bir şeyler öğretir. Geçenlerde iyi niyetli bir anne ve babanın 8 aylık bebeklerinin ağzına bir şeyler götürmesini engellediğine tanık oldum. İçimden onlara, "Bebeğiniz bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Farkında değil misiniz? O şeyin tadını, biçimini ve dokusunu öğrenmek istiyor." Yani bunu söylemek geldi içimden ama bütün bunlar bebeğin kendi dünyasına dair bir resim oluşturmasına yardımcı oluyor çünkü. Ama tabii ki büyüklerimizin ya da anne ve babalarının çoğu zaman karışmıyoruz. Çünkü onlar da çocukların sağlıkları için
1: dikkat etmeye çalışıyorlar.
0: Hı hı.
1: Dediğin gibi gerçekten Tanrı her birimizi eşsiz bir biçimde yarattı. Ve her birimize farklı öğrenme deneyimleri yaşatır. Kişilerin öğrenme deneyimleri asla aynı olmaz. Aynı çevreyi paylaşan kardeşlerin bile farklı algılama biçimleri vardır. Bakış açıları farklıdır. Anne babalar ilk doğan çocuğa bol bol zaman ayırır değil mi?
0: Evet.
1: Anne ve baba deneyimsizdir çünkü. Bebek bakmayı ilk kez öğrenmektedir. En ufak şeylerde bile kaygı duyarlar. En küçük çocuğunsa kendinden büyük kardeşleri olacaktır. Çocuk yetiştirme konusunda deneyim kazanan anne babası onu sevgiyle ama basit konularda daha az kaygı duyarak büyütecektir. Ortanca çocuğun ise yeni doğan bebeği, kardeşini kabullenmesi gerekecektir. O bir bakıma ortanca olmayı öğrenecektir. Büyük kardeşi belki de ona patronluk taslayacaktır. Küçük kardeşi ise anne babasından daha fazla ilgi görecektir. Yani dediğim gibi her birimiz farklı deneyimler yaşadığımız gibi Tanrı her birimize farklı öğrenme yeteneği ve engelleri vermiştir. Hatalarından ders alırsın. Şahsen ben yavaş öğrenen biriyim. Çünkü aynı hatayı birkaç kez tekrarlayabiliyorum.
0: Konuyu biraz değiştireceğim ama doğaya baktığımız zaman ne kadar ilginç örnekler görüyoruz, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Timsahları tanıyorsunuz. Nehirlerde ve bataklıklarda yaşayan bu çirkin sürüngenler kendi yavrularına karşı ne kadar sevgi dolu yaratıklar olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum ama araştırmalarımızın sonucunda onlar ne kadar çirkin olsalar da yavrularını ne kadar sevgi dolu baktıklarını gördük.
1: Ve kaba görünüyorlar, korkutucu görünüyorlar ama hiç de göründükleri gibi değilmişler o zaman.
0: Evet, tehlikeli hayvanlardır bu kesin. Ama söylediğimiz şey doğru. Gerçekten timsah yaşamını ve üremesini konu alan uzun bir araştırmanın sonucunda bilim insanları timsahların en şefkatli ve en ilgili ebeveynler arasında olduğunu saptamış.
1: Çok ilginç.
0: Evet, kitaptan kısa bir bölümü sizlere okumak istiyorum. Anne timsah büyük bir yuvanın içine yaklaşık 40 ya da 80 yumurta bırakır.
1: Uf, ne kadar çok.
0: Evet, yumurtaların çıkması yaklaşık 90 gün sürer. Bu süre boyunca anne timsah yuvanın yakınında durur ve yumurtalarını bekler. Hatta bunun için avlanmaktan, yani yemek yemekten bile vazgeçer.
1: En şefkatli hayvanlar arasında geçiyor timsahlar. Biliyor musun, dahası da var. Baba timsah da birçok hayvan için lezzetli birer atıştırmalık olan yumurtaları korumak için yakında bekler. 3 ayın sonunda bebek timsahlar yumurtadan çıkmaya başlar. Çok geçmeden altta kalmış yumurtalardan cıvıltı sesleri gelmeye başlar. Anne timsah çok nazik bir şekilde yumurtaların üstünü açmaya başlar. Bebek timsahlar çok miniktir ama anne timsah onları büyük bir özenle, hafif bir baş hareketiyle tek tek kaldırır ve ağzının içindeki özel keseye koyar. Kabuğu kırılmamış yumurtaları hafifçe ağzına alır ve diliyle yumurtanın açılmasını sağlar. Bebek timsahlar bunun ardından anneleri tarafından özel korumalı bir alana götürülür ve orada aylar boyunca bakılırlar. En şaşırtıcı olanı ise eğer anne timsah yumurta çıkma döneminde yoksa aynı görevi baba timsahın üstlenmesidir. Bu vahşi ve çirkin görünümlü hayvanların aileleriyle, sevgiyle ve çok yakından ilgileneceği kimin aklına gelirdi ki? Çok şaşırtıcı ve ben kesinlikle çok şaşırmıştım. Bu bilimsel raporu okudukça ebeveynleri, özellikle de anneleri düşünmeden edemedim. Bazen bazı annelerin çocukları düşürdüklerini gazetelerden, haberlerden görüyorum ve duyuyorum. Dünyada her yıl binlerce terk edilen çocuklar var ya da istismar edilip tüm yaşamları mahvolan çocuklar var. Batı ülkelerinde bile sokağa terk edilen sayısız çocuklar var. Ailelerin bunu yapmasının tabii ki çok çeşitli nedenleri olduğunu biliyorum. Bazen sosyal ve ekonomik baskılar nedeniyle bebeklerini öldürmek zorunda bile kalan insanlar var. Ben bu ebeveynleri yargılayacak kesinlikle biri değilim. Ama bunun doğru olmadığını ve Tanrı'nın yüreğini kederlendirdiğini biliyorum ve insanların bunu bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Konu yavrularına gelince, doğadaki birçok canlı da eşsiz bir özen, dikkat ve sevgi ve fedakarlık duygusu olduğunu görüyoruz bu timsahlardan. Biz anneler ve babalar olarak ailelerimizin koruyucusu olmalıyız, değil mi Serapcığım? Çocuklarımızı dünyaya getirerek onlara fiziksel yaşam veriyoruz. Evet, bu doğru. Ama onların duygusal ve ruhsal yaşamlarıyla da ilgilenmeliyiz. Bu daha da önemli. Çocuklarımızı Tanrı sevgisiyle yetiştirmeli ve eğitmeliyiz. Onları yaşama hazırlamalı ve korumalıyız. Onları asla terk etmemeliyiz. Başarılı olmasalar bile onları desteklemekten asla vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, yine her zamanki gibi programımızın sonuna geldik. Evet, çok güzel bir timsah konusuna değindik. Timsahın yavrularına olan o en büyük şefkatli, çok korkutucu da olsalar ne kadar şefkatli olduklarını öğrenmiş olduk. Bunu unutmayalım, bu bilgiyi ben unutmayacağım. Evet sevgili dostlar, doğadaki bütün canlılar gibi bizim de ebeveynler olarak sorumluluğumuzu, yani bize ait olan sorumluluklarımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı her türlü kötülük ve tehlikeden korumak bize ait. Onlara karşı sevgili ve saf ve özverili olmalıyız. Onları sözle, şiddetle veya herhangi bir şekilde istismar etmemeliyiz. Çocuklarımızın yaşadığı, günümüzün dünyasındaki onca kötülüğü düşündüğümüzde sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunu görürüz.
1: Bu sözlerin bana 1. Korintliler sevgi üzerinde yazılmış 13. bölümünü hatırlattı. Birkaç ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, sevgimizin asla son bulmaması dileğiyle bir programın daha sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için bereketli bir zaman olmuştur. Lütfen bizlerle hikayelerinizi, görüşlerinizi paylaşın. Bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bizlere mektup aracılığıyla da ulaşmak isterseniz PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya kadar sevgiyle kalın ve esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: glorious God. Thank you, Jesus.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Şeytanın kulaklarımıza yalanlar fısıldaması, Tanrı'nın kişiliği ve doğası hakkında yalanlar söylemesi Aden bahçesi kadar eskidir. Hepimiz bize Tanrı'ya itaatsizliğin gerçek özgürlüğe giden yol olduğunu söyleyen yalanlara inanma eğilimiyle doğarız. O elmayı ısırmadan önce şeytanın yalanlarından korunmanın yollarını dinleyelim. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görülmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Belimizi gerçekle kuşatalım mesajına devam ederken Efesliler 6. bölümü açalım.
2: Gerçeği kuşanmaya ihtiyacımız var. Çünkü her şeyden önce şeytan bize Tanrı hakkında yalanlar söylemek istiyor. Peki Tanrı hakkında ne düşünmemizi ister? Tanrı'nın gerçek olduğunu düşünmemizi istemez ama şeytanın her zaman inanmamızı istediği ilk yalan Tanrı'nın iyi olmadığıdır. Örneğin bunu Aden bahçesinde görebiliriz. Şeytan geldi ve Havva'ya şöyle dedi. Tanrı bahçedeki hiçbir ağacın meyvesini yiyemeyeceğimizi mi söyledi? Kısıtlayıcı bir Tanrı iyi bir Tanrı olamaz. Tanrı seninle ilgilenmiyor. Sana yardım etmekle ilgilenmiyor. Tanrı'nın tek önemsediği kendisidir. Ama eğer sana yeme dediği ağacın meyvesini yersen sen de Tanrı gibi olursun. İşte bu yüzden şeytan gelip Tanrı'yı izlemek en iyi yol değildir. Çünkü Tanrı iyi değildir der. Tanrı hakkında yanlış düşünmemizi ister. Ayrıca bize gelip Tanrı sadık değildir. Onun vaatlerine güvenemezsin der. Örneğin 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. Şimdi bazılarınız Tanrı'nın sizi bağışladığı konularda hala suçluluk duygusu hissediyorsunuz. Böyle durumlarda şeytan gelir ve Tanrı sadık değildir. Tövbe edersen seni bağışlayacağını söyledi. Tövbe ettin ama Tanrı sözünü tutacak mı? Ona güvenebilir misin der. Bu yüzden şeytan Tanrı'ya ve onun gerçeğine inanmamızı istemez. Bunun için Luther'in de belirttiği gibi Tanrı hakkında yanlış düşündüğümüz için bile günah işleriz. Kendi kendimizi aslında günahın Tanrı'nın yolundan daha iyi olduğuna inandırdık. Şeytan günahın iyi bir şey olduğunu, kendi yolumuzun Tanrı yolundan daha iyi olduğunu sanmamız için çok zaman harcar. Her şeyden önce gerçek Tanrı tarafından belirlenir. Şeytanın yapmak istediği şey Tanrı'ya olan bakış açımızı çarpıtmaktır. Böylece ona güvenmeyiz, onun sadık ve iyi olduğuna inanmayız. Gerçek hakkında ikinci bir açıklama daha yapabiliriz. Bu kutsal kitapta da yer alır. Yuhanna 17. bölüm 17. ayette senin sözün gerçektir der. Eski antlaşma Rabbin yasası yetkindir, cana can kadar. Rabbin buyrukları güvenilirdir, saf adama bilgelik verir. Rabbin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir. Rabbin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır. Rabbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir der. Senin sözün gerçektir. O zaman şeytan bizden ne yapmamızı ister? İnsanların kutsal kitabın sıradan bir kitap olduğunu, insan bilgeliğinin bir derlemesi olduğunu, yararlı bir kitap olduğunu ancak Tanrı sözü olmadığını, Tanrı sözüyse bile eksik olduğunu düşünmelerini ister. Kutsal kitabı tamamlamak için başka kitaplara ihtiyacımız var. Şöyle bir varsayımları vardır. Kutsal kitap yeterli değildir. Başka bir kitaba ihtiyacımız vardır. Şeytan, insanların kutsal kitabın tek başına yeterli olmadığını düşünmelerini ister. Tanrı'ya gerçekten ulaşabilmek için kutsal kitabın ötesinde bir şeye ihtiyacın var der. Tanrı'nın gerçeği hakkındaki düşüncemizi çarpıtmak ister. Bu arada İsa kutsal kitaba nasıl bakıyordu? Hayal et, yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Vay canına, ya Rab. Sözün göklerde sonsuza dek duruyor. İsa'nın sahip olduğu inançlar bunlardı. Kurtarıcımızın inandıklarından daha azına inanamayız, öyle değil mi? İsa'nın şeytana sözle karşı koyduğunu görüyoruz. Sizin de bildiğiniz harika bir öykü var. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle, şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. İsa Mesih burada kutsal yazıları onaylıyor. Şeytan ortaya çıkar ve inanmamamızı sağlamaya çalışır. Yapmak istediği ilk şey budur. Kutsal kitaba inanırsan o zaman yapacak bir şey kalmaz çünkü kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna kanaat getirmişsindir. Bir sonraki manevra Tanrı sözünü göz ardı etmen ve raftan indirmemendir. Hiç okumazsın. İzlediğim bir okuma programı da yok. Arada sırada raftan alıp rastgele bir yer açarsın ve işine yarayacak bir şeyler çıkmasını umarsın. Tanrı ne diyor diyebileceğin sistemli bir girişimin yoktur. Tanrı sözü aracılığıyla ona karşı zafer kazanacağımızı bildiği için şeytan sözü düzenli olarak okumamızı istemez. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Dolayısıyla her şeyden önce gerçek Tanrı tarafından belirlenmiştir. İkincisi kutsal kitaba kaydedilmiştir. Üçüncüsü İsa'da açıklanmıştır. Bir düşünsene, hepimiz gerçeği öğrettiğimizi düşünmek isteriz. Özellikle de matematik öğretirken. 2 artı 2 4 eder. Bu herkesin kabul ettiği evrensel bir gerçektir. Hepimiz bunun gerçek olduğunu biliriz ama bir matematik öğretmeninin ben yalnızca gerçeği öğretmiyorum, gerçek benim dediğini düşünebiliyor musun? Şöyle derdik, biraz abartmıyor musun? Öğretiyor olabilirsin ama hiç kimse özellikle de eşin gerçeğin sen olduğuna inanmaz. Oysa İsa bunu söyledi. İsa gerçeğin beden almış hali olduğunu söyledi. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani şeytan İsa'nın gerçek olmadığını, İsa gibi olan başka insanların da olduğunu düşünmemizi ister. Şeytan en çok İsa hakkındaki anlayışımızı çarpıtmak ister diye düşünüyorum. 2. Korintliler 11'de elçi Paulus, çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz der. Mormonların İsa'sı var. Ayrıca tövbe etmeden, ona iman etmeden sana sağlık ve varlık veren Noel Baba gibi bir İsa var. Aynı zamanda herkesin içinde yaşadığı varsayılan evrensel bir İsa var. Pek çok farklı İsa var. Paulus diğer İsa hakkında konuşurken sahte İsa'nın gerçek İsa'ya o kadar yakın olduğunu düşünüyordu ki Korint halkının aradaki farkı anlayamamasından korkuyordu. Bu yüzden bağlam içinde şöyle demiştir. Ne var ki yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Neden? Paulus sözlerine şöyle devam eder. Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Bizim inanmamız gereken İsa, yol, gerçek ve yaşam benim diyen kutsal İsa, kurtarıcı İsa, bizim güvendiğimiz İsa budur. Diğerlerinin hiçbiri İsa değildir. Bir süredir şunu düşünüyorum. Sence şeytan en çok neyi sever? İnsanları alkolizme ya da uyuşturucuya yönlendirmeyi mi sever? Tabii ki. Çünkü o yok ediciktir. Kutsal kitap hırsız ancak yok etmek için gelir der ve yıkım görmekten çok hoşlanır. Haberlerde doğal bir afet gördüğümüzde, tsunami'ye baktığımızda ya da depremi düşündüğümüzde hepimizin zihninde bunlarla ilgili görüntüler vardır. Bu afetler bize günahın yaptıklarını hatırlatır. Günah yok eder. Aslında alkolikler ve uyuşturucu bağımlıları şeytan için iyi bir reklam değildir. Hatta diğer insanların onlara bakıp ben bundan farklı bir yöne gideceğim demelerini sağlarlar. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bence şeytan başka bir şeyi tercih eder. Bence iyi eğitimli, iyi giyimli, iyi konuşan birinin kürsüden Tanrı yalnızca sevgidir, bunun içinde günah için kaygılanmana gerek olmadığını söyleyen bir adamı tercih eder. Kutsal kitabında okunması yararlı olan insan bilgeliğinin bir derlemesi olduğunu ancak Tanrı sözü olmadığını söylemesini tercih eder. İsa'nın hepimize örnek olan iyi bir adam olduğunu söylemesini tercih eder. Eckhart Tolle Yeni Dünya adlı kitabında İsa'nın arketip hepimizin resmi olduğunu söyler ve 71. sayfada İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. İsa hakkında söylenebilecek her şey bizim için de söylenebilir. Sen de yol, gerçek ve yaşamsın der. Sonra böyle kitaplar milyonlar satar. Bu tür kitapları Hristiyanlar bile okur ve şeytan buna bayılır. Çünkü İsa'dan yüceliğini çalmış ya da çalmaya çalışmış ve yerine başka bir İsa koymuş olur. Arkadaşlar, biz bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Şeytan batıkhanelerde değildir. İsa'nın bizler gibi biri olduğunu, yaptığımız iyilikler sayesinde kurtulduğumuzu ve diğer birçok inandırıcı yalanı söyler. Tanrı'nın gerçek Tanrı olmasından ve sözünde bize gerçeği bildirmiş olmasından mutluyuz. Bize söylediği gerçekleri kabul etmek çok zordur. Ama bu gerçekleri kabul edecek kadar alçak gönüllü olalım. Onunla ve kendimizle ilgili gerçekleri kabul edelim. Gözde görünmeyen bir savaşın içinde olduğumuzu unutmayalım. Kazanmamız için Tanrı'nın bize lütuf vermesi için dua ediyoruz.
0: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin ikinci mesajı olan Belimizi Gerçekle Kuşatalım adlı mesaja bugün devam ettik. Bir dahaki sefere çağdaş kültürde bulunan Tanrı hakkındaki yalanlar üzerinde konuşacağız. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve izleyebilmen için yolun her adımında kutsal kitaba dayanan öğretişler sunuyoruz.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
1: Elbette. Bütün anneleri destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim, biliyorsunuz başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Ve bugünkü konumuz...
1: Başarı nedir?
0: Başarı nedir? Hepimiz
1: evet,
0: başarılı olmak istiyoruz değil mi gençler? Özellikle artık yeni neslin üzerinde çok ciddi bir baskı var böyle. Başarılı olman lazım. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hepimiz böyle yetiştik, evet. Ama bugün şundan bahsedeceğiz. Başarı tam olarak ne? Yani gerçekten bir sınavı geçtiğimiz zaman başarılı olmuş oluyor muyuz? Ya da işte ne bileyim, nedir başarı yani? Bundan bahsedeceğiz ve nasıl başarılı olabiliriz birazcık da. Buna bakacağız. Ama tabii ki önce Gamze'nin o çok güzel, akıcı, güzel girişlerinden bir tane dinleyelim efendim. Sonra
1: evet.
0: Sorularımızla başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet, kariyer sitelerine vesaire bakarsanız bir sürü başarı öyküsü görürsünüz. Herkes başlangıçtaki şartlarını anlatır ve sonra ulaştığı son noktadan söz eder. Araştırmalar yapılmış ve bu başarı öykülerinin ortak noktaları ortaya konmuş. Bugün başarı nedir? Başarılı insanların ortak özellikleri nedir? Şöyle bir bakacağız.
0: Güzel, tamam, bakalım. Sen başarılı mısın?
1: Yani başarılı mıyım diyemem ama bir şeyleri başarmak için çaba harcıyorum.
0: Evet.
1: Tamam, bitti gibi bir süreç yok diye düşünüyorum hiçbirimizde.
0: Evet.
1: Çünkü hayat devam ettikçe biz öğrenmeye devam ediyoruz. Sürekli bunun için çaba harcıyoruz. Değil mi?
0: Buna kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Hadi, her seferinde benim girişlerim çok uzun oluyor.
1: Evet.
0: Sor bakalım. Sonra
1: sence
0: yavaş yavaş.
1: Başarı nedir Nisan'cığım?
0: Bence başarı amacına ulaşmaktır.
1: Evet.
0: Yani normalde ama kendi amacına.
1: Evet.
0: Şundan bahsediyoruz. Bundan aylar aylar önce bir zamanlar nasıl hedef belirlenir konusu üzerinde konuşmuştuk.
1: Hı hı.
0: Ve o zaman dedim ki gerçekten hedeflerimiz olması lazım. Hani ana bir vizyonumuz olması lazım. Bir de hedeflerimizin olması lazım. Bu hedeflerin belirlenme şekli şöyle şöyle şöyle deri konuştuk. Sonra da hareket planlarımızın olması gerekiyor. Yani bu amaca ulaşmak için şu anda ilk adım olarak, hani bebek adımı olarak bugün ne yapabilirim gibi bir şey üzerinden konuştuk.
1: Hı.
0: Benim için başarı benim o hedeflerime ulaşabilip ulaşamamamla alakalı. Ve ben başarılı ya da başarısız olmuş olmuyorum. Yani bu hedef başarısız ya da bu hedefte başarılı olundu gibi söylenebilir. Bizde eğer bir şeyde başarısız olduysak, yani genelde kültürümüzde kendimiz başarısız bir insanmışız gibi oluyor. O halbuki sadece o hedefe özgü bir şey. Yani bu hedefte başarısız oldum. Tekrar aynı hedefi deneyebilirim ya da hedefimi değiştirebilirim normalde. Başarı benim için ne değil? Toplumun bana dayattığı şeye ulaşıp ulaşamamak başarı ya da başarısızlık değil. Yani mesela zengin ol. Zengin olamadım diye ben başarısız oldum olarak kesinlikle algılayamam.
1: Evet, çok doğru.
0: Çünkü benim koyduğum hedefte öyle bir şey yok. Tabii ki hepimizin finansal hedefleri olabilir. O zaman bakarız, ulaşabilmiş miyiz, ulaşamamış mıyız diye. Ama normalde benim kendime koymadığım hedefe, benim sırf hani toplum öyle bir şey diyor diye ulaştım mı, ulaşmadım mı kısmı beni başarılı ya da başarısız kılmıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bilemiyorum, anlatabildim.
1: Hı-hı.
0: Sence ne başarı?
1: Yani dediğin gibi sana katılıyorum kesinlikle. Kendi hayatımızdaki koyduğumuz hedeflere ulaşmak. Herkesinki çok farklı çünkü. Yani birinin için dediğin gibi çok zengin olmakken birininki kesinlikle bu olmayabilir.
0: Zaten de zenginlik nedir tam olarak ondan da
1: o
0: daha
1: da çok,
0: sonra
1: evet,
0: bahsetmek
1: gerçekten
0: gerekiyor.
1: Evet,
0: normalde biliyor musunuz?
1: Çok başlı başına bir şey.
0: Zenginlik çok parası olmak değildir. Az şeye ihtiyaç olmaktır. Çünkü bakın, zenginlere çok parası oldukça daha çok parası olsun istiyorlar. Ve hiçbir zaman ne şirketlerin ne kişilerin birikimleri ya da işte zenginlikleri finansal olarak yeterli olmuyor. Zenginlik dediğiniz şey yetecek bir şey değil. Çünkü dünya gerçekten herhalde insanın gözünü çok da doyuramıyor. O yüzden başarıyla da bunun çok da bir ilgisi yok. Geçelim mi ikinci soruya?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Sence sen başarılı biri misin?
0: Ben
1: için.
0: Genelde başarılı birisi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü şartlarla birlikte değerlendiriyorum genelde. Başlangıçta normalde, hadi biraz böyle arabesk ajitasyon mu yapayım? Böyle 2-0 yedik başladık hayata falan gibi durumlarda da onu kamufle edebilmek ve hani öne geçebilmek, bunu eğer bir öyle maç olarak falan algılıyorsak, gerçekten başarı sayılabilir. Dolayısıyla ben kendim için başarılı olduğumu söyleyebilirim. Ha, başarısız olduğum durumlar olmadı mı? Oldu. Ama ben başarısızlıklarımdan birazdan değineceğiz. Neden başarısız oldum diye düşünürüm ve bunlardan ders çıkarırım. Yani o durumda ya ben yanlış bir hareket planı uygulamışımdır ya da konan hedefte bir problem vardır. O yüzden evet, kısacası başarılı olduğumu söyleyebilirim. Genelde hatırladığım kadarıyla yakın vadedeki bütün hedeflerime ulaştım. Sen başarılı mısın?
1: Bilmem. Değerlendirirsem öğrencilerimle geçirdiğim zamanda işte onlarla ilgili gelişim süreçlerine bakarsam, yani bu konuda birazcık kendimi mutlu hissedebilirim diyebilirim.
0: Çünkü demek ki senin için hedef öğrencilerine yararlı olmak. Hı-hı. Dolayısıyla onlardaki işleyişi gördüğün zaman evet ben başarılıyım diyebiliyorsun. Hı-hı. Ben de aynı şekilde şimdi bu Almanca sınıfıyla alakalı, benle konuştuklarında ya da önlerine koyduğum bir şey anladıklarında, çünkü ilk başta sadece merhabayla başlıyoruz ya, yani sıfırdan başlıyoruz. Şu anda beni anlıyor olmaları beni başarılı kılmıyor. Normalde onları başarılı kılıyor ama ben de kendimi başarılı hissediyorum.
1: Etrafında gördüğün başka başarı hikayeleri var mı? Hatırladın?
0: Bir sürü başarı hikayesi var. Yani sıfırdan iş başlatıp büyük şirketler kuranlar ve böyle genelde büyük şirketlerin hikayelerine bakın. Büyük böyle ne kadar zengin bir insan dediğiniz ya da büyük şirketlerin kurucularına, hep genelde normalde hiçbir şeyden çıkarlar. Hiçbir şeyden bir şey yapmaya çalışmışlardır. Bir fikirleri vardır. Onun için en az olabilecek sermayeyi ya da kaynağı bir araya bir şekilde getirirler. Ama normalde kendileri çalışıp, kendileri fikirlerini, yaratıcılıklarını kullanıp ve kendileri yeteneklerini kullanıp o şirketi belirli bir yere getirirler. Gerçekten başarı hikayeleri görürsünüz. Çünkü kendileri bir tutkuları vardır ve bunu gerçekleştirmek isterler. Ve kendi projelerine güvenen insanlar var. Oyuncular, Sylvester Stallone gibi. Rocky filmini hepimiz biliriz. Normalde bu film başladığında, yani projeyi götürdüğünde Sylvester Stallone kimse beğenmiyor. Doğru düzgün finansman sağlayamıyor ve köpeğini satmak durumunda kalıyor. Sonra köpeğine diyor ki seni geri alacağım, merak etme. Çünkü güveniyor bu hedefe ulaşacağına. Daha sonrasında Rocky filmi çıkıyor ve tabii ki çok başarılı oluyor. Çok izleniyor, çok seviliyor. Ve gidip hemen köpeğini alıyor. İlk kazandığı parayla köpeğini geri alıyor. Böyle hikayeler var. Yani pek çok şeyi riske eden ve gerçekten belirli bir çalışma planında devam eden, vazgeçmeyen insanların başarı öyküleri var. Daha pek çok da öykü vardır herhalde. Böyle kısa bir araya gidelim önce. Ondan sonra üzerinde konuşurken nedir başarı, ne değildir, nasıl başarılı olunur, aklıma gelen bütün hikayeleri anlatacağım. Söz. Bu arada eğer bize yazmak isterseniz...
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, başarı hikayeleri, belki biliyorsanız bununla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz varsa... baskabirdunya369@gmail.com. Lütfen bize yazın. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugün başarıdan bahsediyoruz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başarı nedir? Bundan bahsettik. Dedi ki hedeflerimize ulaşmaktır ve başarı öykülerinden bahsettik. Pek çok iş adamının sıfırdan başlayıp çok ciddi yerlere gittiklerini biliyoruz. Böyle oyuncuların bazı hikayelerinden bahsettik. Projelerine güveniyorlar. Bir şekilde risk alıyorlar ve devam ediyorlar. İnsanlar ne derlerse desinler. Tabii ki de bu ne derlerse desinler sadece bir inattan ibaret değil ama yaptıkları şeye güvenmeleriyle alakalı bir şey. Bizim başarılarımız galiba daha küçük değil mi? Böyle sınavı geçtik mi geçmedik mi? Geçmedik diye başarısız mı oluyoruz? Hayır, normalde olmuyoruz aslında. Sadece bizim kendimizi değerlendirme şeklimiz okuldaki notlarımızla, falanımızla, planımızla alakalı. Bir büyüğüm var, şu anda gitar çalıyor ve yani... Gerçekten bu konuda da başarılı. Kendimde de var aynı örnek gerçi. Ama vakti zamanında insan ortaokul lisedeki müzik dersinden kalır mı ya? Kalmış. Normalde kalması ne kadar zor değil mi? Yani ama işte kalmış vakti zamanında. Onun haricinde mesela ben de kalmıştım bazı müzik derslerinden. Ama sonradan müzisyen oldum. Bu konularda kendimi geliştirdim. Çünkü bazen başarısızlık sadece ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Hadi diğer sorularına geçelim. Sonra ben uzun uzun konuşunca yetiştiremiyoruz. Evet.
1: Başarılı insanların ortak özelliklerinden belki biraz bahsedebiliriz. Nelerdir? Hedef belirleme ve odaklanma üzerine başarılı insanlar belirledikleri hedeflere ulaşmak için net ve somut hedefler belirlerler. Ve bu hedeflere odaklanır. Hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirir ve kararlı bir şekilde ilerlerler.
0: Evet, bu çok önemli. Değerli kardeşlerim, dinleyiciler, hedef belirlemek önemlidir. Bu hedefin de mantıklı bir şekilde kurulması gerekiyor. Yani hedef dediğiniz şey, ben mesela teyzemle bunu konuştuğum zaman bazen bana diyor ki işte lotoyu tutturacağım, şunu yapacağım. Hayır, hayal kurmak ayrı bir şey, hedef başka bir şey. Hedef dediğiniz şeyin sizin ellerinizde olan bir şey olması gerekiyor. Başkalarının kararıyla ya da şansa bağlı faktörlerle değişebilecek bir şey olmamalı hedef. Öncelikle hedef kurmayı bilmemiz gerekiyor. Ve hepimizin hedeflerinin olması gerekiyor. Yoksa başka bir şekilde neden gerekiyor? Neden gerekiyor yoksa bu dünyada savrulup gidiyoruz. Her şey bir rutine biniyor. Sonra diyoruz ki tamam sabah kalk işe git geri dön şunu yap bunu yap onu yap. Ve bir süre sonra bu rutin gerçekleşmeye başlayınca böyle artık her şey bir kısır döngüye dönünce mutsuz oluyoruz. Bu sefer depresyondayız. Neden? Çünkü insan ilerlemeyi sever. İlerleyemeyince mutsuz olur. Dolayısıyla kendimizi başarılı hissetmemiz o işte dopaminin salgılanması vesaire mutluluk hormonlarını tetikliyor bu başarı. Hiç tetiklenmezse eğer başka yerlerden dopamine muhtaç kalıyoruz. O zaman da işte aşırı işte yemek falanlar filanlar böyle şeyler çıkıyor. Ama normalde küçük hedeflerimiz olursa onlara ulaştıkça kendimizi başarılı hissedeceğimiz için depresyondan da aslında uzaklaşmış olacağız. O yüzden ne olur hedeflerimiz olsun ve korkmayalım eğer hedeflerimize ulaşamazsak ne olur başarısız olacağız diye korkmayalım. Hedeflerimizi ulaşılabilir, mantıklı, işe yarar hedefler olarak belirlememiz önemli olan.
1: Evet, öz motivasyon ve kendi kendini yönlendirme konusunda biraz kendimizi geliştirebiliriz. Belki başarılı insanların kendi iç motivasyonlarına sahip olduklarını biliyoruz ve kendilerini motive edebilme yeteneğine sahipler. Kendi kendini yönlendirebiliyorlar ve kendi başlarını da çalışabiliyorlar.
0: Evet, genel olarak böyle hep arkadaş ortamlarında deniliyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu hep spor için ya da kilo verilecekse kilo verilmesi için ama genelde spor için çok oluyor. Tamam işte yarın başlıyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya da şirket kuruyoruz, hadi iş fikri falan ortaya çıkıyor. Sonra karşımıza zorluklar çıktığı zaman bunun üzerinde duramıyoruz. Hani ilkinde dedik ya kararlılıkla o hedefe yürümek. Tabii ki de olmayacak birden. Yani yabancı dil öğrenme hedefimiz var diyelim. Ve dedik ki hani ben 3 ay içerisinde ilk kuru geçmek istiyorum. Hani böyle bir hedef koydum kendime tamam. Buna şu kadar zaman ayırabilirim. Doğru düzgün bir şekilde ulaşılabilir bir şekilde bu hedefimi belirledim diyelim. Karşıma çıkan ilk engelde bunu bırakmamalıyım. Karşıma çıkan beşinci engelde de bırakmamalıyım. Başarılı insanların ortak özelliği, bu hedefi koyduktan sonra karşılarına engel çıksa da o engeli aşmanın yolunu buluyorlar. Yani ki bu engellerden en önemlisi de zamanım yok fikri. Normalde bu kişiler o yüzden zaman yönetiminde çok başarılı oluyorlar. Zamanı bir şekilde bulamıyorlarsa başka bir şekilde kendilerine zaman üretebiliyorlar. Yani aslına bakarsak hepimize hayat 24 saat ve hepimiz çalışıyoruz, hepimizin okulu var. Ama onu yönetebilirsek eğer, bir yerlerden çalıp kendimize o hedefe gitmek için zaman ayırabiliriz. Bu da bir şekilde zaman birikimi oluyor galiba. Oradan buradan kısarak kendimize, hani kendi özel hedefimize ekstradan ayırabilecek zaman kurabilmek önemli bir şey.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim.
1: Hı-hı. Sabır ve azim. Başarılı insanlar zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam ederler. Zorlukları aşmak için de kararlılıkla çaba sarf ederler.
0: Evet, bunun üzerine birazcık konuştuk ama sabır çok önemli. Ben bakıyorum böyle insanlar şey bekliyor, sen de öyle misin? Hani ay hemen olmadı demek ki olmayacak. Öyle bir şey oluyor mu sende?
1: Evet.
0: Ve aslında kaç kere mesela özellikle yabancı dil falan öğrenirken kaç kere düşüyoruz, kaç kere kalkıyoruz? Bırakıyoruz geri başlıyoruz normalde. Halbuki aslında tamam evet bugün anlayamadım, bugün öğrendiklerimi unuttum olabilir. Ama yine de kararlılıkla her gün devam edersek aslında başarıya ulaşıyoruz. Ama yok ya ben yapamıyorum deyip bırakınca sonra bir süre sonra tekrar bir galeyana gelip tekrar başlıyoruz. Bu sefer sadece başlangıçlarımız oluyor. Hiçbir ilerleme sürecimiz olmamış oluyor. Yani ilerleme kaydetmemişiz gibi oluyor. Sadece sürekli bırakıp baştan başlamışız gibi oluyor. Gerçekten sabır çok önemli. Ya kendimize karşı sabırlı olmamız lazım. İstiyoruz ki bir şeyler bir anda olsun. Yani ama bir anda nasıl bir sabah kalkıp yabancı dil konuşabiliriz? Bir sabah kalktığımızda müthiş derecede işte kaslı ya da fit, sağlıklı uyanamayız. Bir sabah kalktığımızda hayatımız tamamıyla değişmiş. Tabii ki olabilir, mucizeler de var ama olmuyor genelde. Ama bir gün bir şeye karar veriyoruz ve onda sebat, hani böyle kararlılık ve sabır gösterdiğimizde yavaş yavaş oluyor. Maalesef normalde ulaşmaya çalıştığımız büyük hedefler küçük küçük adımlarla ulaşılıyor. Bir anda olmuyor. Ve biz o küçük adımları atabildikçe aslında böyle ne bileyim ondan keyif alıyoruz. Mesela sen normalde İngilizce uzun süre çalışmadın, sonra ufak ufak çalışa baktım en son çözmüşsün meseleyi. Değil mi?
1: Evet, yani en azından kendimi mutlu edecek kadar
0: peki,
1: gidiyor, devam ediyor.
0: Peki nasıl yaptın o süreçte? Biraz böyle paylaşır mısın?
1: Yani eğlenerek yapmaya çalıştım onu gerçekten. Bunu bir hırs haline getirmedim. Keyif almaya çalıştım. İşte film izlerken gerçekten o anda neyi anlatmak istiyorlar, işte neyle ne şekilde ifade ediyorlar, onları gözlemlemeye çalıştım. Çünkü benim öğrenme şeklim birazcık da görsel olarak öğreniyorum. Görsel ve işitsel. Yani işte bununla ilgili videolar, bir program indirdim kendime. Bir özel bir program buldum iyi gelen. Ve o programa birazcık çalıştım. Videolarla izlemenin gerçekten yararlı olacağını orada da gördüm. Tekrarlarla ve kendime notlar alarak, işte hangi kelimeleri bilmiyorsam onları kendime not alarak hatırlatma yapmak için onları birazcık da tekrar yaptım. Öyle öyle yavaş yavaş ilerliyor, yani oluyor. Keyif almak gerekiyor, yani hırs yapmamak gerekiyor. Kendinizi mutsuz hissedecek tarafların değil de mutlu edecek taraflarına bakmak gerekiyor. Çünkü o zaman vazgeçiyorsunuz, bırakıyorsunuz. O zaman gerçekten sizi mutlu eden taraflarını yapabildiğiniz kadar adım adım ve adımlarınızdan evet bunu da attım. Gerçekten yürümek gibi işte, evet bu adımı da attım. Bu adımı da attım, ikincisini attım diyerek kendinizi öğrendiğiniz kelimelerle mutlu edebilirsiniz.
0: Aynen öyle. O bir tane adımı atmazsak sonuçta karşı kıyıya, yani karşı tarafa geçemiyoruz ki hiçbir zaman. Yani o bir adım olarak, yoksa kocaman devasa bir adım atmamız çok da mümkün olmuyor. Ve bazen evet yalpalayabiliyoruz, düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz. Bu konularda biraz kendimize iyi davranmamız lazım. Yani ben bakıyorum herkes o kadar sert ki kendine. Yok ben yapamıyorum deyip kestirip atmanın manası yok. Ya da defalarca denedim ama başarısız oldum demenin faydası yok. Bundan öğrenmemiz gereken normalde senin demin anlattığın şey hareket planı. Bir hedefin var, dil öğrenmek. sen hareket planını değiştirmişsin. Hmm. Yani senin geliştirdiğin hareket planı ben nasıl öğrenebiliyorum? Hmm. Bunu bulmuşsun. Hmm. Yani ve onun üzerine gitmişsin. Hmm. Bu çok doğru bir şey. Ben de finansal yönetim konusunda çok başarısızdım. Sonra baktım ben nasıl yapabiliyorum bunu şu şekilde. Ve artık hani benim finansal yönetim anlayışım başkalarınınkinden farklı biraz. Ve bu şekilde kendi yolumu bularak, kendi hareket planımla bir noktaya getirmeye çalıştım. Ve bende işe yaradı. O yüzden hedeflerinize eğer defalarca ulaşamadıysanız kendinize başka şekilde başlatın. Yani hareket planınızın farklı olması gerekiyor. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada siz bu konuyla alakalı başarı öyküleriniz varsa ya da anlatmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar varsa bugün başarıdan bahsediyoruz. Hı-hı. Hani böyle başarılı insanların ortak özelliklerine bakıyoruz. Hep böyle belirli şeyler var. Ve başarı nedir bundan bahsettik. Hani toplumun bize dayattığı şey yapmak yapmamak, başarı başarısızlık değil. Kendi hedeflerimize ulaşmak, ulaşamamak, öğrenmek bunlar başarıyla alakalı belki olabilir. Gamze kendi dil öğrenme sürecini anlattı. Ve aklıma benim bir başarı öyküsü geldi. İlk başta anlattığında hep ünlü kişilerle alakalı bir şeyler söyledim ama şimdi aklıma kendi kuzenim geldi. Benim kuzenim ortaokul, lise yıllarını hep profesyonel basketbolcu olarak geçirdi. Dolayısıyla hep maçları olduğu için derslere falan çok giremiyordu. Sonra sakatlandı ve çok büyük bir travma sebebi onun için çünkü artık basketbol oynayamayacaktı. Bütün gelecek planları, bütün hedefleri basketbol üzerine, spor üzerine kuruluydu. O durumda bu bir travma gerçekten. Çünkü artık normal yürüyebildiğinize şükredeceksiniz. Hani bağlarıyla alakalı çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Ve hatta ameliyattan sonra tekrar bir ameliyat daha geçirdi. Bu durumda şöyle dedi. Nasıl tepki verdiğimizle alakalı başarılı insana bakıyoruz. Bunu kabullendi ve hedefini değiştirdi. Hareket planını değiştirdi. Sonuçta amacı başarılı olmak ve bir şeyi ortalamanın üzerinde yapmak ve keyif aldığı bir işi yapmak. Başka ne yapabilirim diye baktı ve normalde filmcilikle bir ilgisi olduğunu fark etti. Sinema televizyon okumaya karar verdi. Türkiye'de işte biliyorsunuz üniversite sınavlarımız var, hazırlandı ama şöyle bir problemi vardı. Hedefi o sınavı o sürede kazanmaktı. Çok az bir süresi, bir yılı vardı. Ve daha önceden çok eksiği vardı çünkü derslere, özellikle teorik derslere hiçbir şekilde daha önce önem vermemişti. Çünkü hep spor akademisine gidecek olarak ve spor bursuyla okuyacak olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla çok ciddi bir, hani hep diyoruz ya, hedeflerimizi koyduğumuz zaman A noktasından B noktasına gideceğiz. A noktasıyla B noktası birbirinden çok uzaksa ve çok az süremiz varsa yapabileceğimiz şey hızımızı arttırmak. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma temposuna girdi. Ama kararlılıkla, ilk başta aklı almadı, bütün konular çok fazla gibi geliyordu, üzüldü vesaire ama devam etti. Ve öyle yoğun çalışarak o sınavı kazandı. İstediği üniversiteyi kazandı. Daha sonrasında tabii hedef olarak baktı, evet kazandı ama oraya başladığında kendi istediği şeyin tam bu olmadığını gördü. Dedi ki ben bu sinema televizyonculuğu yurt dışında okuyacağım, özellikle sinemayı. Bunun için bu sefer bir sürece girdi. Bu sefer de yabancı dil bilmiyordu. Yine çok kısa bir süresi vardı. 6 ayda hem İngilizceyi hem Almancayı B1 düzeyinde öğrenip yurt dışına gitti. Şu anda herhalde bitiyor, bu sene okulu bitiyor. Berlin'de Film Akademisi'nde, yani Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyor. Bu onun için, yani benim için de gerçekten güzel bir başarı öyküsü. Sıradan bir insan. Normalde planlarının çok dışına çıkmak zorunda kaldı ve iki kere çok ciddi hazırlık süreçlerine girmek durumunda kaldı ve disiplinle, sabırla, kendine de iyi davranarak bir şekilde azimle çalışmaya devam etti ve evet başardı. Hedefi neydi? İstediği şekilde film okumak, sinema okumak ve şu anda bunu yapıyor. Gerçekten güzel bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. Var mıdır başka ortak özelliklerden?
1: Öğrenmeye ve gelişmeye açıklık. Başarılı insanlar sürekli olarak öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Yeni beceriler öğrenir, bilgilerini günceller ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterirler.
0: Buna çok katılıyorum. Genelde benim ailemde şöyle bir algı oluyor. Mesela bana soruyorlar, ne yapıyorsun, sınavım var diyorum. Yahu yetmedi mi okudun diyorlar. Çünkü evet, hani bir lisans okudum, yüksek lisans yaptım. Üstüne başka bir, yani konservatuar okudum. Üstüne onun... Yüksek lisans değil de ne oluyor? Sanatta yeterlik de değil. Yani master sınıfı diyorlar yurt dışında ama bizdeki master'a denk gelmiyor. Her neyse. Bunu yaptım vesaire. O arada işte öğretmenlik sertifikamı aldım. Pedagojik formasyon sonuçum falan. Diyorlar ki yeter. Daha nereye kadar okuyacaksın? Şimdi sertifika istifçiliği başka bir şey. Kendinizi sürekli geliştirmek başka bir şey. Dünya üzerinde hiçbir zaman ben oldum, bittim diye bir şey yoktur. Neden? Çünkü dünya kendini geliştiriyor. Yani her şey değişiyor, çağın gerisinde kalırız. O yüzden öğretmenlerden de tekrar sınava girmeleri vesaire isteniyor bazen. Meslek içi eğitimlerimiz var, sürekli iyi ki de var. Yani ben bir öğretmen olarak da, bir programcı olarak da, her şey olarak sürekli olarak kendimi geliştirmek, gündemin farkında olmak, gelişmelerin farkında olmak ve gelişmelere ayak uydurmak durumundayım. Hani Gamze de sonuçta hayır ben illaki kağıdı çizeceğim demeyip tablete çizmeye başladı bir yerden sonra. Yani o yüzden kendimizi sürekli geliştiriyoruz, sürekli çalışıyoruz. Ve bu zaten inanmayacaksınız ama sağlıksal açıdan dengemiz için önemli. Nasıl önemli? Fiziksel sağlığımızın, ruhsal sağlığımızın ve zihinsel sağlığımızın aynı anda gelişmesi gerekiyor. Yani sağlıklı olabilmek için bu üçünün aynı anda sürekli olarak gelişebilmesi gerekiyor. Eğer siz artık öğrenmeyi bıraktıysanız, zihinsel olarak bir şey yapmıyorsanız, rutine bindiyse her şey, bir yerden sonra sağlığınız bozulmaya başlıyor. Neden? Çünkü zihin, beden ve ruh, yani duygusal, ruhsal hayatımız arasındaki denge bozulmaya başlıyor. Böyle şeyler gerçekten çok önemli. Çünkü sonra depresyonun sebepleri konusunda oturup konuşuyoruz. Depresyonun pek çok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi de bu dengenin bozulması. Öğrenen insan mutludur. Çağa ayak uyduran insan mutludur. Genelde de hani yaşlılara da baktığımız zaman eğer biraz daha böyle teknolojiye falan uyum sağladıysa daha sağlıklı ve daha mutlu biri olarak gelir bize. Ki gerçekten de öyledir. Yoksa kendimizi kaparsak, tamam ben oldum dersek geriye düşüyoruz. Sonra bakarız ki başkaları hani kendini geliştirmiş, bizi geçmiş gitmiş. Bu da bir ayrı moral bozukluğu sebebi olabilir. Hırsla değil ama ben öğreniyorum ve ben ömür boyu öğreneceğim. Çünkü ben öğrenmeyi seviyorum. Bu benim için böyle. Genelde bakarsak hani ben başarılı mıyım değil miyim o tartışılabilir ama başarılı insanların da ortak özelliklerinden biri. Gamzecim sen hala okuyor musun?
1: Evet, hala okuyorsun. Hala eğitime devam ediyoruz ve sevdiğimiz bir şey bu.
0: Zaten her öğrenmek yerde güzeldir. Yaşam boyu öğrenme var ya. Evet, öğrenmek kesinlikle. Her zaman. Sen de sonrasında sanat terapisi falan diye başladın.
1: Almıştım, evet. Sonrasında yüksek lisansımı yapmak istedim. Onu başlayıp tamamladım. Hala devam ediyor. Kişisel olarak psikolojik eğitimler almak hoşuma gidiyor. Onları ara ara o tarz eğitimler alıyorum. Seviyorum ben de.
0: Evet, bu eğitimler illaki böyle sertifika depolamak için değil. Bazen insanlar diyor ki neden bu kadar öğrenmeyi seviyorsun? Bazen o sertifikaları kendimizi gerçekleştirme aracı olarak kullanıyoruz. Bu doğru değil. Sonuçta kendi ürettiklerimiz, zaten bildiklerimiz bizim kim olduğumuzu, yani yaptığımız işler zaten gösteriyor. Ama bazı da kişiler var ki hani bir şey öğrensin öğrenmesin gerekli gereksiz böyle sertifika peşinde koşan. Artık evet portfolyolarımız çok önemli ama o portfolyonun arkasında da dolu bireyler, gerçekten öğrenmiş, kendini geliştiren bireyler olmamız çok önemli. Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, bu arada başarı konusuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başarılı insanların o ortak özelliklerini inceliyoruz ve bakıyoruz kendi hayatımızdaki izlerine. Kendimiz acaba böyle miyiz? En son bir özetleriz ama bir sonraki var mıydı?
1: Evet.
0: Tamamlamış mıydık?
1: İyi iletişim ve işbirliği de çok önemli. Başarılı insanlar iyi iletişim kurma becerilerine sahip ve etkili bir şekilde iletişim kurarak başkalarıyla işbirliği yapabilirler. İyi ilişkiler kurarak başkalarıyla iyi bir ilişki kurduklarında da ortak hedeflere de ulaşabilirler.
0: Bu çok önemli. Çocuklarda bazen şöyle bir şey görüyorum. Ben yapacağım. Benim diye. Evet, tabii ki kendi projelerimiz var ama genel olarak bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz. Neden? Çünkü evet, tek başımıza bir şeyler yapabiliriz ama kendi bir yönümüz daha güçlüyse eğer, diğer hani o projenin diğer yönlerini başkalarına bırakıp da daha iyi, daha kaliteli işler çıkarmamız mümkün. Ve bu gerçekten çok güzel. O yüzden ekip çalışmasına gerçekten gençler çok önem verin. Genelde bütün işlerde illaki bir noktadan sonra işler geliştiğinde ekip çalışması gerekir. Ya da ben hani kendi başıma 10 birim gidebiliyorsam birileriyle beraber, ekiple beraber 70, 80, 90'lara çıkabilirim. Çünkü herkesin evet mükemmelen yapıyor olabilirsiniz. Hayır, ben kendi kendime yeteceğim diyebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra daha büyük projeler için, sıkışıp kalmamak için birbirimize muhtacız. O yüzden iletişim çok önemli. Yani nerede önemli? Her şeyden önce networking'den bahsetmiştik. Diyelim ki projeleriniz var ya da işte bir ürün satıyorsunuz ya da bir şey okul var, şu var, bu var. Burs lazım ya da staj lazım vesaire vesaire. Böyle durumlarda çevrenizi kullanabiliyorsunuz. Bahsediyoruz yani, değil mi? İşte ben şuyum, şöyle bir iş arıyorum ya da işte şöyle bir şey yapmak istiyorum ve sonra eğer iletişiminiz kuvvetliyse alakasız bir yerden benim bir şöyle bir tanıdığım var, o da şöyle bir şey yapmak istiyordu, hadi bir araya gelin. Müzik gruplarının bile kuruluşunda böyle şeyler olabiliyor. Ya hadi gel beraber bir şeyler yapalım denebiliyor. Yeter ki biz doğru yerlerde doğru şekilde hedeflerimizden bahsedelim.
1: Katılıyorum kesinlikle.
0: O zaman doğru kişilerle doğru zamanda bir araya gelebiliyoruz. Ve iletişim becerileriyle alakalı zaten bir sürü bölümümüz oluyor. Ama yani iletişim kurabilmek için verdiğimiz kadar hani veri aktarıyoruz ya. Alabilmeyi, dinlemeyi, başkalarının ne katkıda bulunabileceğini bilmeyi de gerçekten önemsememiz lazım.
1: Evet. Bir sonraki de disiplin ve organizasyon. Başarılı insanlar disiplinli ve organizeli bir yaklaşımla çalışırlar. Zamanlarını etkili bir şekilde yönetir, işlerini düzenler ve kendilerini planlı bir şekilde ilerletirler. Disiplin önemli.
0: Evet. Ya hep disiplin herkese çok sıkıcı geliyor. Bakın, herkes açısından disiplin farklı algılanabilir. Mesela disiplin illa saat 10'da yatıp sabah 6'da kalkmak ve belirli saatlerde belirli şeyleri yapmak değildir. Evet, daha sol lobu aktif, yani sol yarı küresi beyninde aktif olan kişiler, bunlara daha önce değinmiştik başka bir bölümde, bu şekilde daha disiplini daha çok seviyor olabilir. Ama benim için mesela günümün bilmem kaç saatini şuna, bilmem kaç dakikasını buna ayırmak şeklinde disiplin. Ama illaki o gün o şeyi yapmak. Yani illaki o gün ne bileyim müzikle alakalı kendimi geliştirecek bir şey yapmak. Ama illa o saatte değil ya da illaki sadece gitar çalışarak değil. Bu benim hayatımda, ben daha sağ loblu olduğum için daha esneklik bana mutluluk veriyor. Ama bu demek değil ki ben ya aman yarın yaparım deyip bırakacağım. Kendi disiplin anlayışımızı biraz kurabiliriz. Biraz. Ama ertelemek, azaltmak bu disiplinin içinde yok. Kesinlikle yok. Yani eğer spor yapacağım ve şöyle şöyle bir fiziksel bir hedefimiz varsa eğer, o spor her gün yapılacak. Ha akşam yapılacak, sabah yapılacak ama yapılacak. Ondan sonra zaten bir süre sonra o güne oturtmayı başarırsak, sabaha oturtmayı da ikinci planda başarırız. Eğer sabah yapmak istiyorsak.
1: Kendine güven ve kendi potansiyeline inanma var. Başarılı insanlar kendine güvenen, kendi potansiyellerine inanan insanlardır ve kendi yeteneklerine güvenir. Başarıya olan inancını da korurlar.
0: Hayatımda duyduğum en saçma şey, ben yapamam. Kendimden de duyduğumda çok kızıyorum kendime. Ve birbirimizi böyle zamanlarda mesela uyarıyoruz. Niye yapamayasın? Yani ben yapamıyorum, şu şartlarda şunu yapamıyor olabilirim. O zaman şartları değiştirmem lazım. Nasıl yapabilirim, ne kadar sürede yapabilirim? Mesela eşim de diyor ki ben öğrenemiyorum, bir şeyleri ezberleyemiyorum. Peki, öğrenme güçlüğüm var. Olabilir. Bunu kabul edip o zaman daha önceden kendine daha fazla zaman vererek disiplinli şekilde çalışması gerekir. Tam tersi bazen galeyana geliyor. Mesela bütün gün bir şey çalışıyor. Ertesi gün sonra bakıyor ki onları hatırlamayınca demoralize olup, morali bozulup bırakıyor. Hayır. Bunun yerine bunu zaten böyle olacağını kabullenip, kendi durumumuzu kabullenip ne kadar sürede o noktaya gidebiliriz? Hani A noktasından B noktasına ben ne kadar sürede gidebiliyorum? Ne kadar vaktim var? Ama vaktim yok ki. Yok işte ona günde bir saat ayırmak lazım. Hayır. Mesela yani klasik hani oran orantı vardır ya. Bir işi günde bir saat yaparak hani eğer bir yılda tamamlıyorsak günde yarım saat yaparak 2 yılda tamamlayabiliriz. Evet, gidiş süremiz uzar ama sonuçta o noktaya varırız bir şekilde. Sadece kendi kaynaklarımızın ve kendi durumumuzun bilincinde olmamız lazım ki öyle hemen ben yapamıyorum deyip bırakmayalım. Başarılı insanlar bırakmaz, vazgeçmez. Evet, esnektir ama vazgeçmek bunun bir parçası değil. Hadi bir ara verelim.
1: Evet, bu arada yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleriniz varsa ya da bu konuyla, bugün konuştuğumuz konuyla alakalı paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Daha başarılı nasıl olabiliriz ona bakıyoruz bugün. Başarılı insanların ortak özelliklerine baktık. Ve süremizin sonuna doğru yaklaştığımız için Gamzacığım başka ne gibi ortak özellikleri var? Biraz acele edelim bakalım.
1: Değişime açıklık ve adaptasyon da çok önemli. Değişime açık olmak, hızlı bir şekilde değişen dünyaya uyum sağlamak kesinlikle başarının yollarından bir tanesi.
0: Daha geçenlerde şeyden bahsettik değil mi? Bu yapay zekaya uyum sağlamakla. Evet. Yani bu dünyanın bir gerçeği, siz isteyin ya da istemeyin bu artık kullanılacak. O yüzden hani sanayi devriminde hayır ben makine istemiyorum diyen dokumacılar gibi çağın gerisine düşmenin anlamı yok. O yüzden sürekli olarak değişime uyum sağlamak gerekiyor. Zaten böyle olduğu zaman da mutlu olacağız. Bakıyorum benim teyzem uzun yıllar, yani daha herhalde bir yıl öncesine kadar hala tuşlu telefon kullanmaya çalışıyordu. En son piyasada artık tuşlu telefon bulamayınca mecburen normal internete bağlanmış bir telefona geçti. Şu anda da çok mutlu. Çünkü herkesi görüntülü olarak görebiliyor, arayabiliyor, konuşabiliyor. Çağ

0: Bir gün atasözleriyle alakalı bir bölüm yapalım. Öyle
1: Yapalım.
0: armut piş ağzıma düş olmuyor. Tabii ki kendi işlerimizi kolaylaştırmaya çalışacağız. Tabii ki hani bu yapay zekadır falandır bize çok büyük destek sağlıyor. Bunları kullanacağız. İlla zor olanı seçeceğiz diye bir şey yok. Ama çaba gerekli ve çaba çok değerlidir. Genelde de her zaman karşılığını alırız çabaların. Asla boşa çıkmaz. Yani ilk başlarda diyelim ki yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz. İlk başta çabaladınız olmadı. Ama beyniniz orada o nöron bağlantılarını kurdu. Belki siz bıraktınız ve unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aradan zaman geçip de o konuya geri döndüğünüz zaman daha kolay öğrenebiliyor olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden hiçbir çaba boşa değildir. Asla.
1: Kesinlikle.
0: Var mı başka bir şey?
1: Var. Başkalarına saygı ve empati. Başkalarına saygı göstermek, empati kurmak, insan ilişkilerinde kesinlikle çok önemli. Başkalarının düşüncelerine, duygularına, ihtiyaçlarına dikkat etmemiz de gerçekten çok önemli.
0: Neden? Çünkü dedik ya, tek başımıza, tek kişilik dev kadro her zaman olmuyor. Biraz daha projeler büyüdüğünde illaki birileriyle birlikte çalışmak, bazen de yönetmek durumundayız. Ve iyi bir yönetici nasıl olunur bölümünde anlatmıştık. Empati, sempati yetenekleri çok önemli. Karşımızdaki insanların neden öyle davrandığını, ne olduğunu, motivasyonlarını anlayabilmemiz gerekiyor. Ve hani bunları en azından saygı gösterebilmemiz gerekiyor ki ona göre eğer bir şeyi anlayabilirsek onu yönetebilmemiz ya da işte krizleri engelleyebilmemiz daha kolaylaşıyor. İşte başarılı insanlar etraflarındaki kişilerle uyum halinde düzenli çalışabiliyorlar. Bu da bizi bir adım öteye taşıyacak bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Ve kendimizi, kendi yeteneklerimizi tanıma ve kullanma da çok önemli. Doğru bir şekilde tanımak, kendi yeteneklerimizi doğru bir şekilde tanımak, bu yetenekleri kullanarak kendi avantajlarımızı da oluşturabiliriz. Kendi güçlü yönlerimizi keşfedebiliriz. Ve bu alanlarda kendimizi de daha çok geliştirebiliriz. Kendimizi tanıdıktan sonra.
0: Evet ve ısrarla eğer yani çok iyi bir metin yazarıysanız, hayır ben illa marangoz olmak zorundayım diye ya da belki eğer çok iyi bir marangozsanız, hayır ben teorik bir şeyler yapacağım, hukuk okuyacağım diye yönlendirildiniz diye burada kalmak zorunda değilsiniz. Yani hedefinizi kendi güçlü yanlarınıza göre belirlemek daha iyi bir şey. Yoksa yani herkes, benim öğrencilerime şimdi soruyorum, ya şarkıcı olmak istiyorlar ya futbolcu ya da basketbolcu olmak istiyorlar. Normalde ama bakarsak eğer hepsi gerçekten profesyonel basketbolcu olabilecek durumda mı? Hayır değil ama çok başka daha iyi yönleri var. Daha güçlü yönleri var. O yüzden bunların üzerlerine gittiklerinde onlar da çok daha başarılı olacaklar. Bu hayallerinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki devam ederiz. O ne bileyim basketbol oynamaya da vesaireye de. Eğer bu daha sonra hobiden profesyonel hayata evrilecekse evrilir. Ama normalde hani yapamadığımız daha iyi şeyler yapabilmek varken kısıtlı düzeyde yapabildiğimiz bir şey için kendimizi zorlamak bazen anlamsız oluyor. Çünkü diğer şeyleri kaybetmiş oluyoruz. Yani başka şeyleri daha iyi yapabilirken boşu boşuna harcamış oluyoruz o hakkımızı. Var mıdır başka bir şey?
1: Evet, başarısızlıklardan ders çıkarmak
0: En
1: var.
0: önemlisi de bu.
1: Evet, başarısızlık yaşadığımızda pes etmek yerine bu deneyimlerden ders çıkarabiliriz. Hataları bir öğrenme fırsatımız oluyor ve bunları görüyoruz. Ondan sonrasında daha iyi sonuçlar elde etmek için de hatalardan ders alarak hareket edebiliyoruz.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Başarısızlık dediğimiz o hedefe ulaşamadıysak orada öğrenmemiz gereken bir şey vardır. Ya hedefimizi değiştireceğiz, ya kendimizde değişiklikler yapacağız, ya hareket planımızı değiştireceğiz, ya işte organizasyonel açıdan ya da bu saydıklarımız açısından kendimizi geliştireceğiz.
1: Evet.
0: Hani böyle bir oturup da düşünmek gerekiyor. Bu neden oldu? Eğer bundan ders çıkarmayı başarırsak işte o zaman o başarılı insanların arasına girebiliriz. Çünkü normalde mesela bilim adamları bir şeyi icat ederlerken yani bir buluş yaparlarken de defalarca yanılıyorlar. Bu şekilde gelişiyoruz, bu şekilde öğreniyoruz. Ve süremizin sonuna
1: Sonuna geldik.
0: geldik.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz. İyi
1: teşekkür
0: ki
1: ediyoruz.
0: varsınız.
1: Evet.
0: Ve her bölümde dediğimiz gibi umarım bir şekilde dokunabilmişizdir hayatınıza. Umarım biraz farkındalık oluşturabilmişizdir. Sizi çok seviyorum.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Mesih'in Tekrar Gelişi.
1: Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
0: Bilinmeyen gün ve saat.
1: O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: 14. Bölüm İsa'nın ölümü yaklaşıyor.
1: Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı, 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya da para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
0: Fısıh yemeği.
1: Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. İsa onlara 12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve alın, bu benim bedenimdir diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. hepsi bundan içti. Bu benim kanım dedi İsa. Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine hepiniz sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bugün, bu gece horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. Ama Petrus üsteleyerek seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine ben dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım dedi. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Simon dedi, uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. Yeter. Saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
0: İsa tutuklanıyor.
1: Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. Rabbi diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, ''Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?'' dedi. ''Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu.'' O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
0: İsa yüksek kurulun önünde.
1: İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden Yüce Olan'ın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa, "Benim," dedi. Ve sizler, insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz?" Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. "Hadi, peygamberliğini göster," diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar.
0: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
1: Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin," dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum," dedi. Ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, "Bu adam onlardan biri," demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten onlardansın, sen de Celilelisin," dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, "Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum," dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, "Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.
0: 15. Bölüm. İsa, Vali Pilatus'un önünde.
1: Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
0: İsa ölüm cezasına çarptırılıyor.
1: Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çağırmaya gel," diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, "Onu çağırmaya gel," diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çağırmaya gerilmek üzere askerlere teslim etti.
0: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
1: Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani Kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'yı sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın, çarmıhtan in de kurtar kendini," diyorlardı. Aynı şekilde bahş kâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler.
0: İsa'nın ölümü.
1: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi, Elohi lema şevaktani, yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Dur bakalım İlyas gelip onu indirecek mi dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, öleli çok oldum diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf, keten bez satın aldı. Cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
0: 16. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara şaşırmayın dedi. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz. Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.
0: İsa öğrencilerine görünüyor.
1: İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler ama öbürleri bunlara da inanmadı. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
0: İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor.
1: İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrenciler de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Region Line.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sarış elenenizle bir insan hayatı

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: but you're also my brother.
1: Here's my shoulder, you can lean.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.